0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'nın kavminden insanları hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret elbası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki, şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve hıtta, ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki, biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Ey Muhammed! Onlara deniz kıyısında bulunan kent halkının durumunu sor. Hani onlar cumartesi yasağı konusunda haddi aşıyorlardı. Zira tatil yaptıkları cumartesi günü balıklar onlara akın akın geliyor, tatil yapmadıkları diğer günlerde ise gelmiyorlardı. İşte onları yoldan çıkmaları sebebiyle böyle imtihan ediyorduk. Hani onlardan bir topluluk demişti ki, siz Allah'ın helak edeceği veya şiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye boş yere öğüt veriyorsunuz? Onlar da Rabbinize bir mazeret beyan etmek için bir de belki Allah'a karşı gelmekten sakınırlar diye öğüt veriyoruz demişlerdi. Onlar kendilerine hatırlatılanı unutunca biz de kötülükten alıkoymaya çalışanları kurtardık. Zulmedenleri yoldan çıkmaları sebebiyle şiddetli bir azapla yakaladık. Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye yanaşmayınca da onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Hani Rabbin elbette kıyamet gününe kadar onlara azabın en kötüsünü tattıracak kimseleri göndereceğini bildirmişti. Şüphesiz Rabbin elbette cezayı çabuk verendir. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Biz onları yeryüzünde parça parça topluluklara ayırdık. Onlardan iyi kimseler vardır. İçlerinden öyle olmayanları da vardı. Belki dönüş yaparlar diye de onları güzellikler ve kötülüklerle sınadık. Derken onların ardından yerlerine kitaba, Tevrat'a varis olan kötü bir nesil geldi. Şu geçici dünyanın değersiz malını alır ve nasıl olsa biz bağışlanacağız derlerdi. Kendilerine benzeri bir mal gelse onu da alırlar. Allah hakkında gerçek dışında bir şey söylemeyeceklerine dair onlardan kitapta söz alınmamış mıydı? Onun içindekileri okumamışlar mıydı? Halbuki Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hiç düşünmüyor musunuz? Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince şüphesiz biz iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.
3: İlahi ya Rab, İlahi ya Rab, vahiy suretiyle Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin şahsında bize indirdiğin müminler için rahmet, müminler için şifadır diye tanıttığın Kitab-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'e tereddütsüz bir şekilde iman etmeyi, Kur'an-ı Kerim'in muhtevası hakkında en küçük bir şüpheye düşmeden onun mutlak hakikat olduğunu görmemizi, anlamamızı ve buna göre de ona sahip çıkmamızı nasip eyle.
2: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan
4: Ferruh Muştuer. Hud Suresi 110 ila 117. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı, Tevrat'ı vermiştik de onun hakkında ayrılığa düşülmüştü. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmemiş olsaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Onlar da, müşrikler de o Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler. Şüphesiz Rabbin onların her birine yaptıklarının karşılığını tas tamam verecektir. Şüphesiz Rabbin onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Öyleyse emrolunduğum gibi dost doğru ol. Beraberindeki tövbe edenler de dost doğru olsunlar. Hak ve adalet ölçülerini aşmayın. Şüphesiz o yaptıklarınızı hakkıyla görür. Zulmedenlere meyletmeyin. Yoksa size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur. Sonra size yardım da edilmez. Ey Muhammed! Gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt alanlar için bir öğüttür. Sabret. Çünkü Allah iyilik edenlerin mükafatını zayi etmez. Sizden önceki nesillerden aklı başında kimseler insanları yeryüzünde bozgunculuk yapmaktan alıkoysalardı ya. Ancak içlerinden kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yapmıştı. Zulmedenlerse içinde şımartıldıkları refahın ardına düştüler ve günahkar kimseler oldular. Rabbin halkları salih ve ıslah edici kimselerken memleketleri zulmederek helak etmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Zümer Suresi 17-21. Ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tağuttan, ona kulluk etmekten kaçınan ve içtenlikle Allah'a yönelenler için müjde vardır. O halde kullarımı müjdele. Sözü dinleyip de onun en güzeline uyanlar var ya, işte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sahiplerinin ta kendileridir. Hakkında azap sözü, hükmü gerçekleşenler hiç onlar gibi olur mu? Cehennemlikleri sen mi kurtaracaksın? Fakat Rabbine karşı gelmekten sakınanlar için cennette üst üste yapılmış ve altlarından ırmaklar akan köşkler vardır. Allah gerçek bir vaatte bulunmuştur. Allah vaadinden dönmez. Görmedin mi? Allah gökten su indirdi de onu yeryüzündeki kaynaklara ulaştırdı. Sonra onunla renkleri çeşit çeşit ekinler çıkarıyor. Sonra ekinler kuruyor da onları sapsarı kesilmiş görüyorsun. Sonra da Allah onları kurumuş çerçöp haline getirir. Şüphesiz ki bunda akıl sahibi

0: sahipleri için bir öğüt vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Tegabun Suresi 1-10. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم يسبح

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Mülk yalnızca O'nundur. Hamd da O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O sizi yaratandır. Böyleyken kiminiz kafir, kiminiz mümindir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O'nadır. Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Daha önce inkar edip de inkarlarının cezasını tadanların haberi size gelmedi mi? Onlar için elem dolu bir azap da vardır. Bu, peygamberlerinin onlara apaçık mucizeler getirmeleri ve onların da bizim gibi insanlar mı doğru yola iletecekmiş deyip de inkar etmeleri ve yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da hiçbir şeye muhtaç olmadığını göstermiştir. Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övgüye layıktır. İnkar edenler kesinlikle öldükten sonra diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki, hiç de öyle değil. Rabbime and olsun, mutlaka diriltileceksiniz, sonra da yaptıklarını size elbette haber verilecektir. Bu Allah'a kolaydır. Artık siz Allah'a, peygamberine ve indirdiğimiz nura, Kur'an'a iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Toplanma vakti için Allah'ın sizi toplayacağı günü düşün. O gün aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah'a inanır ve salih amel işlerse Allah onun kötülüklerini örter ve onu içinden ırmaklar akar.

0: an ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar içinde ebedi kalmak üzere cehennemliklerdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nisa suresi 32 ila 35. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri haset ederek arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah'tan onun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Erkek ve kadından her biri için ana babanın ve akrabanın bıraktıklarından pay alan varisler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı, ahitleştiğiniz kimselere de kendi hisselerini verin. Şüphesiz Allah her şeye şahittir. Erkekler kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta ve ailenin geçimini sağlamaktadırlar. İyi kadınlar itaatkardırlar. Allah'ın kendilerini koruması sayesinde onlar da gaybı korurlar. Evlilik yükümlülüklerini reddederek başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah,
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ölümden sonra tekrar dirilmenin nasıl gerçekleşeceği şöyle yer almaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: İsra Suresi 49 ila 52. ayetler.
1: Dediler ki, biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz? Biz mi? De ki, şüphe mi var? İster taş olun, ister demir. Yahut aklınızca diriltilmesi daha da imkansız olan başka bir varlık olun, yine de diriltileceksiniz. Diyecekler ki, peki bizi hayata tekrar kim döndürecek? De ki, sizi ilk defa yaratan. Bunun üzerine başlarını sana alaylı bir tarzda sallayacaklar ve ne zamanmış o diyecekler. De ki, yakın olsa gerek. Allah'ın sizi kabirlerinizden çağıracağı, sizin de ona hamd ederek emrine hemen uyacağınız ve kabirlerinizde pek az kaldığınızı sanacağınız günü hatırla.
0: İsra Suresi 97 ila 99. ayetler.
2: Allah kimi doğru yola iletirse işte o doğru yolu bulmuştur. Kimi de saptırırsa böyleleri için onun dışında dostlar bulamazsın. Onları kıyamet günü körler, dilsizler ve sağırlar olarak yüzüstü haşredeceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Cehennemin ateşi dindikçe onlara çılgın ateşi artırırız. Bu onların cezasıdır. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ettiler ve biz bir yığın kemik, bir yığın ufantı olduktan sonra mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, biz mi? Dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdurrahman Sadyen. Tahrim Suresi 8 ila 9. ayetler ve Kadir Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler. Ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlı.

0: hayırlıdır. Melekler ve ruh Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür duaları.

0: Anamızı, babamızı, eşimizi, evlatlarımızı affeyle Allah'ım. Anne babamıza sen merhamet eyle Allah'ım. Onlar bize küçüklüğümüzde nasıl kol kanat gerdiyse, sen de onları öylece koruyup rahmet gölgende barındır Allah'ım. Eşimizi sen bağışla Allah'ım. Hayat imtihanımızda bize olan desteğini, bizi tamamlayan, bizi yalnızlıktan kurtaran can yoldaşlığını, yuvamıza verdiği emeği sen hesapsız ödüllendir Allah'ım. Çocuklarımızı hayırlı evlatlar eyle Allah'ım. Onlara seni ve seni sevenleri sevdir Allah'ım. Her türlü kazadan, beladan yavrularımızı muhafaza eyle Allah'ım. Neslimizi sana layık kul, Habibine layık ümmet eyle Allah'ım. Gençlerimizi koru Allah'ım. Gencecik yürekleri sana asi olmaktan, senden uzaklaşmaktan, her türlü bağımlılık ve kötü alışkanlıktan, zehirli akımlardan, akran şerrinden sen muhafaza eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşrı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Yunus Suresi 11-20. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah insanlara onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi şerri de acele verseydi elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz bize kavuşmayı ummayanları kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız. İnsana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yanüstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayaktayken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyler böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Andolsun sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apaçık deliller getirdikleri halde yalanlayıp zulmettikleri vakit helak ettik. Onlar zaten inanacak değillerdi. İşte biz suçlu toplumu böyle cezalandırırız. Sonra nasıl davranacağınızı görelim diye onların ardından yeryüzünde sizi onların yerine getirdik. Ayetlerimiz kendilerine apaçık birer delil olarak okunduğunda, öldükten sonra bize kavuşmayı ummayanlar, ya bize bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir dediler. De ki, onu kendiliğimden değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben ancak bana vahyolunana uyarım. Eğer Rabbime isyan edecek olursam, elbette büyük bir günün azabından korkarım. De ki, eğer Allah dileseydi, ben size onu okumazdım. Allah da size onu bildirmezdi. Ben sizin aranızda bundan, Kur'an'ın inişinden önce 40 yıllık bir ömür yaşadım. Hiç düşünmüyor musunuz? Artık Allah'a karşı yalan uydurandan veya onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Şüphe yok ki böyle suçlular asla kurtuluşa ermezler. Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar ne de fayda verebilecek şeylere tapıyorlar ve işte bunlar Allah katında bizim şefaatçılarımızdır diyorlar. De ki, siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şey mi haber veriyorsunuz? O, onların ortak koştukları şeylerden uzaktır, yücedir. İnsanlar başlangıçta tevhid inancına bağlı tek bir ümmettiler. Sonra ayrılığa düştüler. Eğer azabın ertelenmesiyle ilgili olarak ezelde Rabbinden bir söz geçmiş olmasaydı, ayrılığa düştükleri hususlarda aralarında derhal hükmedilir.

0: Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Mülk Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. O yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak, hiçbir çatlak ve düzensizlik görüyor musun? Sonra tekrar tekrar bak. Bakışların aradığı çatlak ve düzensizliği bulamayıp aciz ve bitkin halde sana dönecektir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık. Ve ahirette de onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü varılacak yerdir orası. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler. Neredeyse cehennem öfkeden çatlayacaktır. Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye sorarlar. Onlar da şöyle derler: "Evet, bize bir uyarıcı gelmişti. Fakat biz onu yalanlamış ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz." demiştik. Yine şöyle derler: "Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateştekilerden olmazdık." İşte böylece günahlarını itiraf ederler. Artık alevli ateştekiler Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü gizleyin yahut onu açığa vurun, fark etmez. Şüphesiz Allah sinelerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilir. Yaratan bilmez mi? O en gizli şeyleri bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. O yeryüzünü sizin ayaklarınızın altına serendir. Hadi onun üzerinde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ancak onadır. Göktekinin sizi yere geçirivermeyeceğinden emin mi oldunuz? O zaman bir de bakarsınız yeryüzü şiddetle çalkalanıyor. Yahut göktekinin üzerinize taş yağdıran rüzgar göndermeyeceğinden mi emin oldunuz? O zaman uyarım nasılmış bileceksiniz. Andolsun onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Üstelik

0: Yerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları havada ancak Rahman tutuyor. Şüphesiz O her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edecek şu ordunuz, taraftarlarınız kimlerdir? İnkarcılar ancak bir aldanış içindedirler. Peki Allah rızkını keserse kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular. Şimdi yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? De ki, O sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz. De ki, O sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O'nun huzurunda toplanacaksınız. Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. De ki, o bilgi ancak Allah katındadır. Bense sadece apaçık bir uyarıcıyım. Onu, azabı yakından gördükleri zaman, inkar edenlerin yüzleri kötüleşir ve onlara, işte bu, alaylı bir biçimde isteyip durduğunuz şeydir, denir. De ki, söyleyin bakalım. Diyelim ki Allah beni ve beraberimdekileri helak etti yahut bize acıdı. Peki ya inkarcıları elem dolu bir azaptan kim koruyacak? De ki, O Rahman'dır. Ona iman ettik, yalnızca ona tevekkül ettik. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bakalım, suyunuz çekiliverse size kim temiz bir akarsu getirir? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Âlâ Suresi.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbi

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafir ise öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, ne kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ruhu besleyen nefes, manevi zenginliklerin buluşma noktası. Kur'an'ın her saat yankılandığı frekans. Hakikatin sesi Vav Radyo.
2: Kavramların hakikati.
3: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Musa aleyhisselamla kavmi İsrailoğulları arasında geçen kıssa şu ayetlerle bize beyan buyurulmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Bakara suresi 246, 247 ve 248. ayetler.
5: Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Ne yaptılar? Hani peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de

0: Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O, ya üzerinize savaş farz kılındığı halde savaşmayacak olursanız demişti. Onlar, yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzurla Musa ailesinin, Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Dünyanın Sesi Wow Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kafir olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer. Onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabı

0: Bundan dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş yakıcı sıcak görürler ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik. Biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Geceliğinde onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ey ikram ve ihsanı çok olan Rabbimiz, senin lütfun ve rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Bizlere bağışladığın bu kadar nimete rağmen nankörlük edip de dünyanın zevk ve eğlencelerine dalmaktan ve asli vazifemizi unutmaktan sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Her türlü afetten, musibetten, hastalıktan, zarar ve ziyandan sana sığınıyoruz. İslam'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sana sığınıyoruz Allah'ım. Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, bencillikten sana sığınıyoruz. Bizlere yardım eyle Allah'ım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınıyoruz. Bizlere imdad eyle Allah'ım. Kabul olunmayan duadan, yaşarmayan gözden, ürpermeyen kalpten faydasız

hutbesinde bereketi ve emeği yok eden faiz belasını kaldırdığını, faizin her çeşidini ayaklarının altına aldığını dünyaya ilan etmişti. Her türlü sömürü ve haksız kazançtan sana

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Muhittin Can. Abese Suresi.

olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin? Belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah

0: Zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardı. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vam Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Akdağ. Meryem Suresi

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti. Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi. Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki, evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuş.

0: tamamlandır dedi. Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Kasas Suresi 61 ila 75. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve o vaat edilen şeye kavuşacak olan kimse, dünya hayatının geçimliklerinden yararlandırdığımız, sonra da kıyamet günü hesaba çekilmek için huzura getirilecek kimse gibi midir? Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Aralarında azap hükmü gerçekleşenler, "Ey Rabbimiz, işte şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten gerçekte onlar bize tapmıyorlardı," diyeceklerdir. Onlara, "Haydi ortaklarınızı çağırın," denir. Onlar da çağırırlar. Fakat ortakları onlara cevap veremez. Azabı görürler. Keşke onlar dünyadayken doğru yola gelselerdi. Allah'ın onlara seslenerek, "Peygamberlere ne cevap verdiniz?" diyeceği günü hatırla. O gün onlara karşı bütün olumlu haber kapıları kapanmıştır. Artık birbirlerine de soramazlar. Ama tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen kimsenin kurtuluşa erenlerden olması umulur. Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların ise seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır ve yücedir. Rabbin onların sinelerinin gizlediğini de açığa vurduklarını da bilir. O Allah'tır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dünyada da ahirette de hamd ona mahsustur. Hüküm yalnızca onundur. Kesinlikle ona döndürüleceksiniz. De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize geceyi kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size bir aydınlık getirir? Hala duymayacak mısınız? De ki, ne dersiniz? Allah üzerinize gündüzü kıyamete kadar sürekli kılsaydı, Allah'tan başka hangi ilah size içinde dinleneceğiniz bir gece getirebilir? Hala görmeyecek misiniz? Allah rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz, gündüzü de lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye sizin için yarattı. Allah'ın onlara seslenerek, "Hani benim var olduğunu iddia ettiğiniz ortaklarım?" diyeceği günü hatırla. Her ümmetten bir şahit çıkarırız ve kafirlere, "Kesin delilinizi getirin," deriz. Onlar da gerçeğin Allah'a ait olduğunu bilirler ve Allah'a ortak diye uydurdukları şeyler kendilerini yüzüstü bırakıp kaybolup gitmişlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an sözlerin en güzelidir. Bu radyoda Kur'an'ı dinlemektesiniz.
2: Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de müminlerin ehli kitaba karşı tavrının nasıl olması gerektiği şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Âl-i İmran Suresi 64.
2: De ki, ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin. Yalnız Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse deyin ki, şahit olun, biz Müslümanlarız.
1: Ankebut Suresi 46.
6: İçlerinden zulmedenler hariç, kitap

0: Ehliyle ancak en güzel bir yolla mücadele edin ve onlara şöyle deyin: biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Aynı ilahtır. Biz sadece ona teslim olmuş kimseleriz.
1: Âl-i İmrân Suresi 100.
2: Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi döndürüp kafir yaparlar.
1: Âl-i İmrân Suresi 105.
3: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna, seslendiren Bursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat.

0: Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 30. cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند

وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Kâfirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı artıracağız. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi, kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Naziat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun kâfirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara. Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara. Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere. Derken öne geçenlere. Nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz. Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir. Şöyle derler: biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz? Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı? Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler. Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir. Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler. Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona mukaddes Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti: hadi Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin? Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın. Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi, fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi: ben sizin en yüce Rabbinizim, dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı. Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi. Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse şüphesiz cehennem onun sığınağıdır. Kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır. Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar. Onu bilip söylemek nerede, sen nerede? Onun nihai bilgisi yalnız Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarıcısın. Kıyameti gördükleri gün onlar
sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler. Abese Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed, ne bilirsin? Belki de o aranacak. Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir. Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi, iman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kafirlerdir, günaha dalanlardır. Tekvir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an, şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen, güvenilir bir elçinin Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o, Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O, gayb hakkında cimri değildir. Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O, alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. İnfitar Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, hayır. Siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır.

onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlayamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır. Şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İliyyun'dadır. İliyyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir, ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı teslimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? İnşikak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman, ki ona yaraşan budur, yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman, Rabbini dinlediği zaman, ki ona yaraşan da budur, insan yaptıklarını karşısında bulur. Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın. Kime kitabı sağından verilirse hesabı çok kolay bir şekilde görülecek. Sevinçli olarak ailesine dönecektir. Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadayken ailesi için de sevinçliydi. Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı. Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu. Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki, şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Daha doğrusu, İnkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar. Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir. Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı

müştele. Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Buruç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır. İnkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Tarık Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı. Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı. A'la Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okuyacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Gâşiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardı ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır.

O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Fecr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun. 10 geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlar da akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde Rabbim bana ikram etti der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der. Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Hayır. Yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağı kimse vuramaz. Allah şöyle der. Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Beled Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona 2 göz, 1 dil, 2 dudak vermedik mi? 2 apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Şems Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun.

Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbahtı olan fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi. Leyl Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Duha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki, Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. İnşirah Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Senin göğsünü açıp genişletmedik mi? Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı? Senin şanını yükseltmedik mi? Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. Ancak Rabbine yönel ve yalvar. Tin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tine ve Zeytun'a andolsun. Sina Dağı'na andolsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye andolsun ki, biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır. Ey insan! Böyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor? Allah hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir? Alak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen

kul hidayet üzere ise ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa, ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun. Eğer vazgeçmezse, muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız. Hadi taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail, o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Beyyine Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitap ehlinden inkar edenlerle Allah'a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar küfürden ayrılacak değillerdi. Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir. O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır. Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler. Halbuki onlara, ancak dini Allah'a has kılarak, Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir. Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler. Şüphesiz iman edip salih ameller işleyenler var ya, işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar. Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur. Zilzal Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman, işte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir. O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır. Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir. Adiyat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır. Acaba bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün, onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kariye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse, artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse, işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir. Tekasür Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Çoklukla övünmek sizi kabul

yerlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun ki onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz. Sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz. Asr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir. Ancak iman edip de salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Hümeze Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır. Fil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi. Kureyş Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş de kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Maun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı? İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Kevser Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Doğrusu sana buğz eden, suyu kesik olanın ta kendisidir. Kafirun Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Nasr Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Tebbet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ebu Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. Ona ne malı fayda verdiği ne de kazandığı. O bir alevli ateşe girecektir. Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir. İhlas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, o Allah'tır, bir tektir. Allah Samed'dir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Ondan çocuk olmamıştır, kimsenin babası değildir. Kendisi de doğmamıştır, kimsenin çocuğu değildir.

0: hiçbir şey ona denk ve benzer değildir. Felak Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Nas Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hatmi Şerif Duası. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim olan Ulu Allah'ımız! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine bizi bağışla. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü kabul eyle. Ey Rahim olan Allah'ımız! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ımız! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsüyle süsle. Kur'an-ı Kerim'le bize lütfet. Bizi şereflendir. Kur'an-ı Kerim elbisesini bize giydir. Kur'an-ı Kerim hürmetine bizi cennetine koy. Onun hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman olan Allah'ımız! Ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et. Ya Rabbi! Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde bize nur eyle. Cennette onu bize yoldaş eyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve kereminle tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir. Ey lütuf ve ihsan sahibi Allah'ım! Kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört, hastalarımıza şifa ver, borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Anne babamıza merhamet et ve bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Yüce Kur'an hürmetine ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle. Kafir toplumlara karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an

0: ashabını, hayatta olan veya vefat etmiş olan ana babamızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli eyle Allah'ım. Ya İlahi, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf eyle. Canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine ulaştır. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Aziz şehitlerimizin hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslam beldelerini ve tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, yardımsız bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Bizi sırat-ı müstakiminden ayırma ya Rabbi. Ey ihtiyaçları gideren, ey dualara icabet eden Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Hatmi Şerif'i kendi katında kabul eyle ve dualarımızı kabul et. Amin.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. 3. bölüm. Sadakatin ve cömertliğin zirvesi.
3: Hicretin 4. yılı, Cemaziyelevvel ayı. Medine semaları ağır bir hüzünle kaplıydı. Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye'den olan ve bizzat Allah Resulü tarafından ismi verilen 6 yaşındaki Abdullah vuslat vaktini beklemekteydi. Talihsiz bir kaza sonucu yüzünü bir horozun gagalamasıyla başlayan o ağır şişlik ve hastalık taze fidanı yatağa mahkum etmişti.
4: Benim güzel Abdullah'ım, babasının göz nuru. Duyar mısın sesimi? Baban burada, hemen başucunda.
5: Baba, gözüm çok acıyor.
4: Sabret ey yavrum. Rabbim seni bizden daha çok sever. Sana adını veren deden de birazdan burada olur.
6: Ey Ebu Abdullah, Allah Resulü kapıda seni ve evladını ziyaret etmek ister.
4: Buyursunlar. Başımızın tacıdır. Bu haniyi teşrif etmesi benim yaralı gönlüme sükunet verir. Rabbim emanetini benden alırken senin şefkatinden bizi mahrum etme.
3: Hazreti Osman, Habeşistan gurbetinin ve vefat eden eşi Rukiye'nin aziz hatırası olan oğlunu toprağa verirken metanetle "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" diyerek teslimiyetin en büyük örneğini veriyordu. Hazreti Peygamber torununun cenaze namazını kıldırdıktan sonra mezarın başına geçip bekledi. Allah Resulü'nün mübarek gözlerinden torunu için sessiz yaşlar süzülüyordu.

0: Hazreti Osman, künyesine aldığı evladını, Ebu Abdullah künyesinin sahibini bizzat kendi elleriyle toprağa indirdi.
1: Git, yolun açık olsun yavrum. Annene selam götür.
0: Hazreti Osman, evladını Osman bin Mazun'un kabri yanına defnederken, metanetle teslimiyetin en asil örneğini veriyordu. O günden sonra Medine semalarında yankılanan bu hüzün, Osman'ın Ebu Abdullah künyesinde ömür boyu sürecek bir sadakat mührü olarak kalacaktı. Hicret sonrası Medine'de içme suyu temin etmek büyük bir sıkıntıydı. Tatlı suyu olan Rume kuyusu vardı ancak o da bir Yahudinin elindeydi ve suyu satıyordu.
2: Vallahi bu zulüm dayanılır gibi değil. Bir kırba su için kuyu sahibine tüm kazancımızı veriyoruz.
3: Doğru dersin kardeşim. Kuyu bizimdir lakin su bize haram kılınmış gibi. Kimin gücü yeter bu haksızlığa son vermeye?
4: Sızlanmayı bırakın da paraları hazırlayın. Su bende, para sizde. Nizam budur.
1: Selam olsun size ey kardeşlerim. Duyarım ki su derdi belinizi bükmüş, gönlünüzü daraltmış.
3: Aleykümselam ey Osman bin Affan. Allah Resulü müjdeledi. Kim bu kuyuyu satın alıp Müslümanların hizmetine sunarsa cennet onun içindir buyurdu. Lakin bu servet kimde bulunur?
1: Rabbim bu serveti bize bugünler için ihsan etti ey dostlarım. Ey kuyu sahibi, Rume kuyusu için sana 35 bin dirhem teklif ediyorum.
4: 35 bin mi? Sen ciddi misin ey Ebu Abdullah? Bu Medine'nin gördüğü en büyük medaldir.
1: Ciddiyim. Bu kuyu artık ne benimdir ne senin. Allah yolunda tüm Müslümanların vakfıdır.
2: Allah senden razı olsun ey Osman. Cennet müjdesi seninle olsun.
0: Hazreti Osman sadece susuzluğu dindirmiyor, aynı zamanda cömertliğin bir toplumun kaderini nasıl değiştirebileceğini gösteriyordu. Takvimler hicretin 6. yılını gösteriyordu. Müslümanlar Kabe özlemiyle yanarken Hudeybiye'de konaklamışlardı. Allah Resulü barışçıl niyetini Kureyş'e anlatmak için Mekke eşrafının en sevdiği adamı, damadı Osman'ı elçi olarak seçmişti.
5: Hoş geldin ey Osman bin Affan. Kureyş seni burada görmekten memnun. Sen bizim kanımızsın, asaletimizsin. Bak, Beytullah orada duruyor. Madem geldin, git ve dilediğin gibi tavaf et. Kimse sana engel olmayacak.
1: Hayır ey Eban, Allah'a yemin olsun ki Allah Resulü bu Kabe'yi tavaf etmeden ben tek bir adım bile atmam. Ona izin verilmediği sürece ben bu şerefi kendime haram kılarım.
5: Bu nasıl bir sadakattir Osman? Mekke halkı senin bu duruşunu asla unutmayacak.
0: Hicretin 9. yılıydı. Bizans İmparatoru Heraklius'un büyük bir orduyla Medine üzerine yürüyeceği haberi şehre ulaştı. Yaz mevsiminin en kavurucu sıcakları ve şiddetli bir kıtlık şehri ve yürekleri kavuruyordu. Bu tehdit karşısında Hazreti Peygamber, Bizans ordusuna karşı bizzat bir sefer düzenlemeye karar vererek hazırlıkları başlattı. Hazırlık aşamasında karşılaşılan büyük maddi imkansızlıklar ve mevsimin zorlu şartları nedeniyle İslam ordusuna Ceyşul Usre, yani zorluk ordusu, bu sefere de Tebük Seferi denilecekti.
6: Ey Müslümanlar! Bizans dev ordusuyla üzerimize geliyor. Bugün zorluk seferi günüdür. Herkes gücü yettiğince yardım etsin.
3: Ey Ömer! İşte deve yükleriyle hurmalar. Hepsi feda olsun.
0: Herkes elinden geleni yaptı. Hazreti Osman da 300 deveyle gelmişti.
1: Ya Resulallah, işte tam teçhizatlı 300 deve. Bir yuların bile eksik olmadığı mühimmat. Ve işte kendi öz malımdan 1000 altın.
7: Maşallah ey Osman. Bak, Allah Resulü tebessüm ediyor ve müjdeliyor. Bugünden sonra yapacağı hiçbir şey

0: Osman'a zarar vermez.
1: Hazreti Osman sadece malını değil, ümmetin umudunu da o gün o mescide dökmüştü. Onun bu fedakarlığı asla unutulmayacaktı. Resul-i Ekrem'in en sadık vahiy katiplerinden biri olan Hazreti Osman, Hazreti Ebubekir devrinde de katiplik ve müşavirlik görevlerini büyük bir titizlikle sürdürmüştü. Hazreti Ebubekir vefatından önce Hazreti Ömer'i halef tayin etmek istediğinde bu karara en güçlü ve olumlu görüş verenlerden biri Osman bin Affan olmuştu. Şimdi ise o, Hazreti Ömer'in yakın danışmanı olarak ümmetin yükünü omuzlamaktaydı.
2: Gel ey Ebu Abdullah! Ebu Bekir'in yanındaki o sadık katipliğin bugün benim en büyük dayanaklarımdandır.
3: Estağfurullah ey müminlerin emiri! Biz sadece Rabbimizin rızasını ve ümmetin selametini gözetiriz.
2: Mısır fethi için Amr bin el-As'a izin vermemem hususunda hala aynı fikirde misin? Neden bu kadar temkinli davranırsın?
3: Amr yiğittir. Lakin Mısır büyük bir lokmadır ey Ömer. Ordumuzu çok geniş bir alana yaymak henüz nizamını kurduğumuz toprakları savunmasız bırakabilir. Tereddüdüm sadece ümmetin gücünü korumak içindir.
2: Haklısın. Peki ya benim Suriye yolculuğuna bizzat çıkmama neden karşısın? Halifenin ordusunun başında olması onlara güç vermez mi?
3: Medine, İslam'ın kalbidir. Senin buradan uzaklaşman merkezi zayıflatır. Senin gölgenin Medine üzerinde olması Suriye'deki kılıçlardan daha mühimdir.
2: Senin bu hilmin ve hayan benim hiddetime mizan olur. Lakin bir meselede kalplerimiz birdir. Fethedilen araziler.
3: Evet, o verimli topraklar fatihler arasında taksim edilmemeli. Onlar fey olarak kalmalı. Gelecek nesillerin ve yetimlerin hakkı ebediyen korunsun.
2: Ağzına sağlık ey Osman. Adaleti tesis ederken Rabbim senin bu selim kalbinden bizi mahrum etmesin.
1: Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in 10 yıllık hilafeti boyunca onun en yakın danışmanlarından biri oldu. O, görevini derin bir feraset kaynağı ve sarsılmaz bir sadakat köprüsü olarak devam ettirdi. Ancak takvimler hicretin 23. yılını gösterdiğinde Halife Ömer Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırdığı sırada hançerlenerek ağır bir şekilde yaralandı. Bu karanlık sabahın ardından ümmetin kaderi Hazreti Ömer'in bizzat görevlendirdiği 6 kişilik şura meclisine emanet edilecek, gözler bu meclisin kararına çevrilecekti.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hicr Suresi 16 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz gökte yıldız kümeleri oluşturduk ve seyredenler için ona güzel bir görünüm verdik. Onları her kovulmuş şeytana karşı koruduk. Ancak kulak hırsızlığı yapmaya kalkışan olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Arzı da yaydık. Oraya sağlam dağlar yerleştirdik. Orada ölçüleri belli her türden ürünler bitirdik. Yine orada hem sizin için hem de rızkı size borç olmayanlar için uygun geçim şartları yarattık. Her şeyin hazineleri sadece bizim katımızdadır. Ve biz oradan indirdiğimizi belirli bir ölçüye göre indiririz. Biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik. Gökten su indirip onunla sizin su ihtiyacınızı karşıladık. Onu depolayan siz değildiniz. Kuşkusuz hayat veren de, öldüren de biziz. Her şeyin son sahibi de biz oluruz. Andolsun biz, içinizden önce gelip geçenleri de biliriz. Geri kalanları da muhakkak biliriz. Ve senin Rabbin, onları kıyamette toplayıp bir araya getirecektir.

0: O hakimdir, alimdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kehf Suresi 107 ila 110. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah.

0: Allah doğru söyledi. Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
1: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ahlakla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Güneşe ve onun aydınlığına andolsun. Onu izlediğinde aya andolsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun. Onu bürüdüğünde geceye andolsun. Göğe ve onu bina edene andolsun. Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de.
3: Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır.
2: Şüphesiz Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir karşılığa değişenler var ya, işte onların ahirette bir payı yoktur. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temizlemeyecektir. Onlar için elem dolu bir azap vardır. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adn cennetleri vardır. İşte bu, günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.
4: Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Bu davranış sizin için daha hayırlıdır. Düşünüp anlayasınız diye size böyle öğüt veriliyor. Eğer evde kimseyi bulamazsanız size izin verilinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir günah yoktur. Allah açığa vurduklarınızı da gizlediklerinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar. Irzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Nisa Suresi 65 ila 70. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Eğer biz onlara hayatlarınızı feda edin veya yurtlarınızdan çıkın diye yazmış olsaydık, içlerinden pek azı hariç bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette haklarında hem daha hayırlı hem de imanlarını daha çok pekiştirici olurdu. O zaman kendilerine elbette katımızdan büyük bir mükafat verirdik. Onları elbette doğru yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
3: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sait Cengiz. Tekvir Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürülüp karardığında, yıldızlar dökülüp söndüğünde, dağlar sökülüp yürütüldüğünde, doğuracak develer başıboş bırakıldığında, yabani hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler kaynatıldığında, insanlar amelleriyle eşleştirilip buna göre şekillendirildiğinde, diri diri gömülen kıza hangi suçundan dolayı öldürüldüğü sorulduğunda, defterler ortaya serildiğinde, gökyüzü sıyrılıp açıldığında, cehennem ateşi harlatıldığında, cennet yaklaştırıldığında, kişi neler yaptığını öğrenmiş olacaktır. Hayır, hayır. Yörüngelerinde akıp giderek doğan ve batan yıldızlara andolsun. Kararmakta olan geceye andolsun. Ağarmakta olan sabaha andolsun ki, o Kur'an gerçekten değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı bir elçinin sözüdür. Elçi orada saygın ve güvenilirdir. Bu kadar beraber yaşadığınız kişi kesinlikle mecnun değildir. Andolsun ki onu, vahiy meleğini apaçık ufukta görmüştür. O, gayba ait bilgileri sizden esirgemez. O, lanetlenmiş şeytanın sözü değildir. Öyleyse nereye gidiyorsunuz? O herkes için bir öğüttür.

0: özellikle sizden doğru yolda gitmek isteyenler için. Fakat alemlerin Rabbi Allah dilemedikçe siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Wow Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Raşiye Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi? O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir. Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler. Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler. Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. Orada hiçbir boş söz işitmezler. Orada akan bir kaynak vardır. Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır. Deveye bakmıyorlar mı nasıl yaratılmıştır? Göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiştir? Dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmişlerdir? Yeryüzüne bakmıyorlar mı nasıl yayılmıştır? Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin. Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an evrensel bir kitaptır.
2: De ki, bu Kur'an büyük bir haberdir. Sizse ondan yüz çeviriyorsunuz.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Yunus Suresi 107 ila 109. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed! Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı.

0: buyruklarını yerine getirene peygamber denir. Siz de benim sözümü dinleyeceksiniz. Eğer benim dediklerimi yaparsanız zafer bizimdir. Allah yolunda ölenlere de biz ölü demeyiz. Onlar Allah katında şehittir.
1: Senin yolunda canımız feda ey Allah'ın Resulü. Emret.
2: Hazreti Peygamber sayısı 700'e düşen orduyu savaş düzenine koydu. Ve en büyük sancağı Mus'ab bin Umeyr'e verdi. Ordunun sağ ve sol kanatlarına, öndekilere ve arkadakilere kumandanlar tayin etti.
0: Abdullah bin Cübeyr, Resulullah seni istiyor.
3: Buyur ya Resulullah.
0: Peygamberimiz senin de yanına aldığın 50 okçuyla şu dağa çıkmanı buyurur.
2: Düşmanın cephe gerisinden saldırıp İslam ordusunu arkadan vurmasını önlemek için Abdullah bin Cübeyr kumandasındaki 50 okçuyu Uhud Dağı'nın karşısında ordusunun sol tarafında kalan, daha sonra Cebel-i Rumat diye adlandırılan Aynen tepesine yerleştirdi. Okçulara galip gelinse bile ikinci bir emre kadar kesinlikle yerlerinden ayrılmamalarını, düşman ordusunun arkadan saldırması halinde ok atarak onları geri püskürtmelerini emretti.
0: Ey okçular! Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Size gösterilen şu yerinizden sakın ayrılmayınız. Bizim harp safından ayrıldığımızı, yenilgiye uğradığımızı veya öldürüldüğümüzü, atlarımızı kuşların kaptığını görseniz de size ben haber gönderinceye kadar yerinizi bırakmayınız. Yine siz bizim düşmanlarımızı yenilgiye uğratıp onları çiğnediğimizi görseniz de size ben haber gönderinceye kadar yerinizden ayrılmayınız.
2: Bu sırada Ebu Süfyan kumandasındaki müşrik ordusu da Uhud'a geldi. Kureyş ordusu Uhud'a doğru yola çıktığında Halid bin Velid'in emrindeki bir süvari grubu ordudan ayrıldı. Bunlar muhtemelen daha sonra savaş başladığında dağın çevresini dolaşıp savaş alanına geldiğinden Müslümanlar onları fark etmemiştir. Medine'yi arkalarına, Uhud'u önlerine alıp yüzleri güneşe karşı gelecek şekilde savaş düzeni alan müşrik ordusunun bayraktarlığını Abdüddar oğulları yapmaktaydı ve aralarında 100 okçu vardı.
4: Hadi Kureyşliler, kardeşlerimizin, babalarımızın, evlatlarımızın intikamını alalım. Bugün zafer günüdür. Ey Vahşi, bana söz verdin. O Hamza'yı öldürmeden gelme yanıma. O Hamza'yı öldürmeden gelme.
2: Savaş mübarezeyle başladı. Kureyş ordusundan ileri atılan ordu sancakları Talha bin Ebu Talha'yı, Hazreti Ali, Talha'nın ardından meydana çıkan kardeşi Osman bin Ebu Talha'yı da Hamza öldürdü. Savaşın kızışmasıyla düşman ordusunun merkezine kadar ilerleyen Müslümanlar 20'den fazla müşriği katletti. Müşrik ordusunun sancaktarları ölmüş ve sancağı yerden kimse kaldıramamıştı. Müslüman askerler düşmanı savaş alanından uzaklaşıncaya kadar kovaladıktan sonra kesin galibiyet kazanıldığı düşüncesiyle ganimet toplamaya başladılar.
5: Bakın, düşman bozguna uğradı.
6: Bakın, ganimetleri topluyorlar.
7: Kazandı.
8: Hadi gidelim, biz de ganimetten payımızı alalım.
6: Evet.
9: Peygamber ne olursa olsun yerinizi terk etmeyin.
8: Görüyor musun? Kazandık. Kazandık.
9: Durun. Terk etmeyin. Durun.
10: Ya Allah'ın Resulü. Okçular yerlerini terk ediyor. Ne yapalım?
11: Durun. Terk etmeyin yerlerinizi ey okçular. Durun.
12: Komutanım. Okçular yerlerini terk ettiler.
13: Şimdi saldırma zamanı. Arkadan saldıralım. Hadi, hadi.
2: Müslümanları arkadan vurmak için fırsat kollayan Halid bin Velid harekete geçti. Yerlerinden ayrılmayan ve kendisini durdurmaya çalışan Abdullah bin Cübeyr ile 10 arkadaşını şehit ettikten sonra Aynen tepesinin doğusundan ilerleyerek İslam ordusunun arkasına sarkan Halid bin Velid Ganimet toplamakla uğraşan Müslüman askerler üzerine ani bir

0: baskın yaptı. Bunu gören Kureyş ordusu da geri dönüp saldırıya geçti. İki kuvvet arasında kalan Müslümanlar paniğe kapıldı. Bir kısmı silahlarını bırakmış ve saflar bozulmuştu.
1: Ya Allah! Peygamberi koruyun! Peygamberi koruyun!
2: Vahşi! İşte Hamza orada! Öldür onu! Öldür!
3: Ya Hamza, iyi misin?
1: Beni bırakın! Peygamberi koruyun! Ben yaşayacağımı yaşadım! Ne mutlu ki bana Allah yolunda savaşırken ölüyor! Peygamberi koruyun!
3: Dayan, seni kurtaracağız! Dayan!
1: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
2: Babamın kardeşimin intikamını aldım Hamza. İntikamımı aldım.
1: Öleceksin Muhammed. Öleceksin.
4: Önce beni öldürmen gerek İbn Kamiye.
1: Daha önce yapmalıydın bunu Musa bin Umeyye.
5: Peygamberi koruyun.
3: Peygamberi koruyun. Peygamberi koruyun.
5: Peygamberi koruyun.
1: Al sana Muhammed.
0: İbn Kamiye Hazreti Peygamber'in yanına kadar sokulup bir kılıç darbesiyle onu yüzünden yaraladı. Aldığı darbenin etkisiyle Hazreti Peygamber'in miğferi ikiye bölününce halkaları yüzüne battı. Utbe bin Ebu Vakkas'ın attığı taşla alt dudağı yarıldı ve bir dişi kırıldı. Abdullah bin Şihab'ın darbesiyle de alnından yaralandı. Übey bin Halef, Resul-i Ekrem'i öldürmek için harekete geçtiyse de Resul-i Ekrem bir mızrakla onu atından düşürdü. Übey bunun etkisiyle Mekke'ye dönerken yolda öldü. Resulullah Medine'den Mekke'ye gidip müşriklere destek veren Ebu Amir'in savaştan önce kazdırdığı çukurlardan birine düştü ve diz kapakları yaralandı. O durumda bile "Ey Rabbim, kavmime hidayet et. Çünkü onlar gerçeği bilmiyor." diye dua etti.
6: Peygamberi koruyalım ya Ebu Bekir. Halkı oluşturalım. Peygamberi koruyalım.
5: Peygamberi koruyun.
0: Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Ali ile birlikte bir grup sahabi Hazreti Peygamberi korumak için etrafında bir halka oluşturdu. Ebu Dücane vücuduyla onu bir kalkan gibi koruyor, Sa'd bin Ebu Vakkas da düşmana ok atıyordu. Düşmanın kılıç darbelerine karşı Resul-i Ekrem'i koruyan Talha bin Ubeydullah aldığı yaranın etkisiyle çolak kaldı. Musab bin Umeyr İbn Kamiye tarafından şehit edildikten sonra Resulullah sancağı Hazreti Ali'ye verdi. Musab'ı öldüren İbn Kamiye Hazreti Peygamber'i öldürdüğünü sanmış ve peygamberin öldürüldüğünü etrafa yaymaya başlamıştı. Bu yalanın etkisiyle Müslümanlar panik içinde dağılmaya başladılar. Bazıları parolayı unuttu. Bu durum birbirlerini öldürüp yaralamalarına yol açtı. O esnada Resul-i Ekrem'i gören Ka'b bin Malik,
7: "Ey müminler, müjde! Resulullah burada! Ölmedi! Allah'a şükür ki ölmedi!"
0: Hazreti Peygamber etrafında sahabilerle Uhud kayalıklarına çekildi. Bu sırada Ebu Süfyan ve arkadaşları kayalıklara doğru ilerlemeye kalkıştılarsa da Müslümanlar attıkları taşlarla düşmanları uzaklaştırmayı başardı. Savaş böylece sona erdi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Kaf Suresi 30 ila 35. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün cehenneme doldum mu deriz, o da daha var mı der. Cennet, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara uzak olmayacak şekilde yaklaştırılacak. Onlara şöyle denir, işte bu size dünyada vaat edilmekte olan şeydir. O, her tövbe eden, onun emrini gözeten için görmediği halde sırf saygıdan dolayı Rahman'dan korkan ve ona yönelmiş bir kalp ile gelen kimseler içindir. Oraya esenlikle girin. İşte bu ebedilik günüdür. Orada kendileri için diledikleri her şey vardır. Katımızda daha fazlası da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kılavuzdur. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Mü'minun Suresi 12-17. Ayetler.
5: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onu az bir su, meni halinde sağlam bir karargaha, ana rahmine yerleştirdik. Sonra bu az suyu alaka haline getirdik. Alakayı da mudga yaptık. Bu mudgayı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaradanların en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir. Sonra ey insanlar, siz bunun ardından muhakkak öleceksiniz. Sonra yine muhakkak siz kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Andolsun biz sizin üzerinizde 7 yol yarattık. Biz yarattıklarımızdan habersiz değiliz. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnet ışığında bir yolculuk için Vav Radyo. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, peygamberin Miraç mucizesini şöyle beyan buyurur. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İsra Suresi 1. Ayet.
5: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa'ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz ki o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
4: Necm Suresi 18. Ayet.
6: Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Enfal Suresi 29 ila 33. Ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter, sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkarmak için tuzak kuruyorlardı? Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman duyduk. İstesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz. Bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. Hani onlar, ey Allah'ım, eğer şu Kur'an senin katından inmiş hak kitapsa hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir demişlerdi. Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerlerken de Allah onlara azap edecek değildir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 93 ve 94. ayetler.
4: Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Gün. Âl-i İmran Suresi 157 ila 163. ayetler.

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun, eğer Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, Allah'ın bağışlaması ve rahmeti onların topladıkları dünyalıklarından daha hayırlıdır. Andolsun, ölseniz de öldürülseniz de Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. Allah'ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar için Allah'tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip azmettin mi, artık Allah'a tevekkül et. Ona dayanıp güven. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Allah size yardım ederse sizi yenecek yoktur. Eğer sizi yardımsız bırakırsa ondan sonra size kim yardım edebilir? Müminler ancak Allah'a tevekkül etsinler. Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim hıyanet ederse, kıyamet günü hıyanet ettiği şeyle birlikte gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın, herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah'ın rızasına uyan kimse, Allah'ın gazabına uğrayan ve varacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? O ne kötü varılacak yerdir. Onlar, insanlar Allah'ın katında derece derecedirler. Allah onların yaptıklarını görmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Hakka Suresi 11 ila 37. ayetler.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Nuh zamanında su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık ki bu olayı sizin için bir uyarı yapalım ve belleyecek kulaklar da onu bellesin. Sura bir defa üfürülünce, yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine çarptırılınca, işte o gün olacak olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök de yarılmış ve artık o gün o da çökmeye yüz tutmuştur. Melekler onun kıyısındadırlar. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır. O gün hesap için Allah'a arz olunursunuz. Hiçbir sırrınız gizli kalmaz. İşte o vakit kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki, gelin kitabımı okuyun. Çünkü ben hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum. Artık o hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar, kolaylıkla devşirilebilir. Onlara şöyle denir: geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyin, için. Kitabı kendisine sol tarafından verilenlerse şöyle der: keşke kitabım bana verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu da bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Saltanatım da yok olup gitti. Allah şöyle der: onu yakalayıp bağlayın. Sonra onu cehenneme atın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan zincire vurun. Çünkü o azamet sahibi Allah'a iman etmiyordu. Yoksulu doyurmaya teşvik etmiyordu. Bu sebeple bugün burada onun samimi bir dostu yoktur. Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur. Onu günahkarlardan başkası yemez. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an öğüttür.
3: Biz o peygambere şiir

0: etmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Hümeze Suresi.

0: الله أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O malının kendisini ebedileştirdiğini sanır. Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? O Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir. Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Hadislerle İslam.

Amr bin Sa'd bin Muaz'ın ninesinden naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey mümin hanımlar! Sizden biri pişirilirken yanmış koyun paçası dahi olsa komşusu tarafından kendisine ikram edilen şeyi küçümsemesin.

0: de komşuna iyilik yap ki mümin olasın buyurmak suretiyle güzel komşuluğun Müslüman için vazgeçilmez bir davranış olduğuna dikkatleri çekmiştir. Sevgili Peygamberimiz bu güzel hasletin terkini ise bozulmanın bir tezahürü olarak görmüş ve kıyamet alameti olarak nitelendirmiştir. Öte yandan kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarda nafile olarak çok fazla oruç tutmasa, namaz kılmasa veya sadaka vermese bile komşusunu rahatsız etmeyen kişinin cennete gideceğini, çok namaz kıldığı, oruç tuttuğu ve sadaka dağıttığı halde komşusuna eziyet eden kimsenin ise cehenneme gideceğini belirterek bir başka açıdan güzel komşuluğun önemine dikkatleri çekmiştir. İnsanlar her zaman aynı varlık ve imkan içinde olmasalar da Hazreti Peygamber onları komşularına ikram etmeye teşvik etmiştir. Komşu tarafından yapılan ikramın küçümsenmemesi gerektiğine de vurgu yapan Allah Resulü evi idare eden kadınlara hitaben şöyle buyurmuştur: "Ey mümin hanımlar! Sizden biri pişirilirken yanmış koyun paçası dahi olsa, komşusu tarafından kendisine ikram edilen şeyi küçümsemesin." Komşuya yapılacak ikram konusunda rahmet peygamberinin Ebu Zer'e yaptığı tavsiye son derece dikkat çekicidir. "Çorba pişirdiğinde suyunu biraz fazla koy. Sonra komşularına bak. Uygun bir şekilde çorbadan onlara da ikram et." Söz konusu tavsiyelerin ne kadar anlamlı olduğuna vurgu yapmak ve komşunun gözetilmesini sağlamak isteyen Allah Resulü, yanı başındaki komşusu açken tok yatan kimse iman etmemiştir uyarısını yapmakta, komşuya ikramda bulunulmasını ve hediyelerle de gönlünün alınmasını istemektedir. Nitekim kendisi de biraz sert mizaçlı olan mahremeye hediye vererek onun gönlünü almaya çalışmıştır. Hazreti Peygamber kendisine gelen oldukça gösterişli kaftanları ashabına dağıtmıştır. Bunu duyan mahreme oğluna "Hadi biz de gidelim" diyerek Resulullah'ın yanına gelmiştir. Onun sesini duyan Allah Resulü kendisi için ayırdığı kaftanı göstererek "Bunu senin için sakladım, bunu senin için sakladım" demiş ve ona hediye etmiştir. Resulullah'ın komşuları için gösterdiği bu duyarlılığı ashab-ı güzin de sürdürmüş, yanlışları düzeltmeye çalışmışlardır. Mesela İbn-i Zübeyr'i cimrilik konusunda uyaran İbn Abbas, ona Hazreti Peygamber'in "yanı başındaki komşusu açken karnını doyuran kimse mümin değildir" hadisini hatırlatmıştır.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Nahl Suresi 125 ila 128. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Nükremin Bayır. Bakara Suresi 1-9. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar. İşte onlar Rablerinden gelen bir doğru yol üzeredirler. Ve kurtuluşa erenler de işte onlardır. Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözleri üzerinde de bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlardan inanmadıkları halde Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler de vardır. Bunlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar da farkında değillerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kalpleri yumuşatır.
2: Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının. Ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Müslümanın her an uyanık olması gerektiği şu ayetlerle beyan buyurulmuştur.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hucurat Suresi 6.
4: Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip yaptığınıza pişman olmamak için o haberin doğruluğunu araştırın.
1: Mümtehine Suresi 10.
5: Ey iman edenler! Mümin kadınlar muhacir olarak size geldiklerinde onları imtihan edin. Allah onların imanlarını daha iyi bilir. Eğer siz onların inanmış kadınlar olduklarını anlarsanız, onları kafirlere geri göndermeyin. Çünkü Müslüman hanımlar kafirlere helal değillerdir. Kafirler de Müslüman hanımlara helal olmazlar. Mehir olarak harcadıklarını onlara, kocalarına geri verin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde bu kadınlarla evlenmenizde size bir günah yoktur. Müşrik karılarınızın nikahlarına tutunmayın. Zira bu nikahlar ortadan kalkmıştır. Onlara harcadığınız mehri evlendikleri kafir kocalarından isteyin. Kafirler de İslam'ı kabul eden ve sizinle evlenen eski hanımlarına harcamış oldukları mehri sizden istesinler. Bu Allah'ın hükmüdür. O aranızda hüküm veriyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: Ali İmran Suresi 200.
0: Ey iman edenler! Sabredin. Sabır yarışında düşmanlarınızı geçin. Cihat için hazırlıklı ve ve uyanık olun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Çiçek. Mü'min Suresi 51 ila 60. Ayetler.

فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح ب

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz ki peygamberlerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz. O gün zalimlere mazeretleri fayda vermez. Lanet de onlaradır, kötü yurt da onlaradır. Andolsun biz Musa'ya hidayet verdik. İsrail oğullarına da akıl sahipleri için bir öğüt ve doğruluk rehberi olarak o kitabı, Tevrat'ı miras bıraktık. Ey Muhammed, sabret. Allah'ın vaadi şüphesiz gerçektir. Günahının bağışlanmasını iste. Akşam sabah Rabbini hamd ederek tesbih et. Allah'ın ayetleri hakkında kendilerine gelmiş bir delilleri olmaksızın tartışanlar var ya, onların kalplerinde ancak bir büyüklük taslama vardır. Onlar tasladıkları büyüklüğe asla ulaşmazlar. Sen Allah'a sığın. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Elbette göklerin ve yerin yaratılması, insanların yaratılmasından daha büyük bir şeydir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Kör ile gören, iman edip salih ameller işleyenler ile kötülük yapan bir değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu buna inanmazlar. Rabbiniz şöyle dedi: bana dua edin, duanıza cevap vereyim. Bana kulluk etmeyi kibirlerine yediremeyenler aşağılanmış bir halde cehenneme gireceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ben sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Allah'ım, Allah'ım. Ayaktayken beni İslam'la koru. Otururken beni İslam'la koru. Uyurken beni İslam'la koru. Hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin isteğini yerine getirme. Perşeminden tuttuğun şeylerin şerrinden sana sığınırım. Her türlü hayrı senden isterim ki bütün hayırlar senin elindedir.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Tevbe Suresi 60 ila 66. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla özgürlüğüne kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Yine onlardan peygamberi inciten ve o her söyleneni dinleyen bir kulaktır diyen kimseler de vardır. De ki, o sizin için bir hayır kulağıdır ki Allah'a inanır, müminlere inanır, güvenir. İçinizden inanan kimseler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler içinse elem dolu bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Eğer gerçekten müminseler, bilsinler ki Allah ve Resulünü razı etmeleri daha önceliklidir. Allah ve Resulüne karşı gelen kimseye içinde ebedi kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmediler mi? İşte bu büyük bir rezilliktir. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri yüzlerine karşı açıkça haber verecek bir surenin üzerlerine indirilmesinden çekinirler. De ki, siz alay ede durun. Allah çekindiğiniz o şeyi ortaya çıkaracaktır. Şayet kendilerine niçin alay ettiklerini sorsan, biz sadece lafa dalmıştık ve aramızda eğleniyorduk derler. De ki, Allah'la, onun ayetleriyle ve peygamberiyle mi eğleniyordunuz? Boşuna özür dilemeyin. Çünkü siz sözde iman ettikten sonra küfrünüzü açığa vurdunuz. İçinizden tövbe eden bir zümreyi affetsek bile, suçlarında ısrar etmeleri sebebiyle diğer bir zümreye azap edeceğiz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Gökyüzünün yıldızlarına çevirelim yüzümüzü. İnsanlık tarihinin en hayırlı neslini tanıyalım. Sahabe hayatları her gün 10.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Nur Suresi 11 ila 20. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O ağır iftirayı uyduranlar sizin içinizden bir güruhtur. Bu iftirayı kendiniz için kötü bir şey sanmayın. Aksine o sizin için bir hayırdır. Onlardan her biri için işledikleri günahın cezası vardır. İçlerinden elebaşılık ederek o günahın büyüğünü üstlenen içinse ağır bir azap vardır. Bu iftirayı işittiğiniz zaman iman eden erkek ve kadınlar kendi din kardeşleri hakkında iyi zan besleyip de bu apaçık bir iftiradır deselerdi ya, onlar, iftiracılar bu iddialarına dair 4 şahit getirselerdi ya, madem ki şahit getirmediler, işte onlar Allah yanında yalancıların ta kendileridir. Eğer size dünya ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, içine daldığınız bu iftiradan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Hani o iftirayı dilden dile dolaştırıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyleri ağzınıza alıp söylüyor ve bunu önemsiz bir iş sanıyordunuz. Halbuki bu Allah katında büyük bir günahtır. Bu iftirayı işittiğiniz vakit böyle sözleri ağzımıza almamız bize yaraşmaz. Seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Bu çok büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer inanıyorsanız bu gibi şeylere bir daha ebediyen dönmemeniz için Allah size öğüt veriyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İnananlar arasında hayasızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette elem dolu bir azap vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Allah'ın lütfu ve rahmeti sizin üzerinize olmasaydı ve Allah çok esirgeyici ve çok merhametli olmasaydı, haliniz nice olurdu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Sahabe hayatları.
2: Hazreti Abdullah bin Revaha radıyallahu anh, Ensar'ın ileri gelenlerinden şair sahabi. Medine'nin 2 büyük kabilesinden Hazreç'in Beni Haris koluna mensuptur. Annesinin adı Kepşe binti Vakıt'tır. Okuma yazmanın yaygın olmadığı bir dönemde küçük yaşta okuma yazma öğrenen ve şairliğiyle tanınan Abdullah, Medine'nin saygın şahsiyetlerindendi. Hazreç kabilesiyle Medine'nin diğer büyük kabilesi Evs arasındaki atışmalarda şiirleriyle kendi kabilesini temsil ederdi. Müslüman olduktan sonra sanatını yalnız Hazreti Peygamber'in ve İslam dininin hizmetinde kullandığı için Resulullah'ın şairi lakabıyla anıldı. Hicretten hemen önce Hazreti Peygamber'i şehirlerine davet etmek üzere Mekke'ye gelen ve onunla 2. Akabe biatı denilen buluşmayı gerçekleştiren Medineliler arasında yer aldı. Bu buluşmaya katılan 75 kişi arasından Hazreti Peygamber'in seçtiği 12

Hayber gibi gazvelerde pek çok yararlılık göstermiştir. Bedir zaferinin müjdesini Zeyd bin Harise ile birlikte Medine'ye ulaştırmış ve bundan 2 yıl sonra yapılan ikinci Bedir seferi Bedrül Mevit sırasında Medine'de Hazreti Peygamber'in vekili olarak kalmıştır. Yahudilerle yapılan savaşlarda da Hazreti Peygamber tarafından kendisine bilgi toplama, elçilik ve müzakerecilik gibi görevler verilmiş, ayrıca vergi tahsildarlığı yapmıştır. Hazreti Peygamber 629 yılında Mute seferine çıkan 3000 kişilik İslam ordusunun başına Zeyd bin Harise'yi getirmiş, onun şehit olması halinde Cafer bin Ebu Talib'in, o da şehit düşerse Abdullah bin Revaha'nın kumandayı ele almasını emrederek kendilerini Medine'nin dışına kadar uğurlamıştı. Savaş esnasında bazı askerler geri çekilip takviye kuvveti aldıktan sonra düşmanla çarpışmayı teklif edince Abdullah bin Revaha şehitlik mertebesine erişmek için yola çıktı. Savaşma gücümüzü sayımızdan yahut silahlarımızdan değil, Allah tarafından bize lütfedilen din gayretinden almıyor muyuz? Sözleriyle bu teklife karşı çıktı ve diğerlerini de savaşmaya ikna etti. İlk 2 kumandan şehit düşünce, Hazreti Peygamber'in talimatı uyarınca Abdullah bin Revaha sancağı alıp Müslümanların başına geçti. Ordunun kumandanı olmasına rağmen askerleri teşvik amacıyla ön safta cesurca savaştı ve Doğu Roma askerleri tarafından kuşatılarak şehit edildi. Abdullah bin Revaha dini konularda derin bilgi sahibi olup ashaba öğretmenlik yapanlardandı. İslam'a hizmet konusunda daha çok şairliği ile tanınır. Kureyş müşriklerinin İslam ve Hazreti Peygamber aleyhindeki sözlü saldırılarına şiirleriyle cevap veren Abdullah bin Revaha, Kab bin Malik ve Hassan bin Sabit ile birlikte ilk İslam şairleri olarak tarihe geçmiştir. Mute seferi için orduyu uğurlayanlardan biri, Allah'a emanet olun, düşmanın kötülüğüne bulaşmadan sağ salim dönmek nasip olsun deyince de ağzından şu beyitler dökülmüştür. Günahkarım fakat af isterim Rabbimden, ya da kanımı dökecek bir vuruş, kılıç ya da mızrakla deşilip çıksın ciğerim, ta ki beni görenler iştenlikle dilesin, şu savaşçıya Allah rahmet eylesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olsanız hidayete erersiniz."

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Araf Suresi 142 ila 147. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa ile 30 gece için sözleştik ve buna 10 gece daha ekledik. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit 40 geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki, kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et. Bozguncuların yolunu izleme. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur'a gelip de Rabbi onunla konuştuğunda o, Rabbim bana görün, sana bakayım dedi. Rabbi, sen beni asla göremezsin. Fakat şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurdu. Rabbi o dağa tecelli edince onu paramparça etti. Musa da bayılıp düştü. Kendine gelince dedi ki, seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim. Allah, ey Musa dedi. Ben mesajlarımı iletmek ve sözüme muhatap kılmak için insanlar arasından seni seçtim. Sana verdiğimi al ve şükredenlerden ol. Levhalarda Musa için her konuya dair övdü ve her şey hakkında gerekli açıklamaları yazdık. Ve dedik ki, bunlara sımsıkı sarıl. Kavmine de o en güzel öğüt ve açıklamalara sarılmalarını emret. Yakında size yoldan çıkmışların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Halbuki ayetlerimizi ve ahirete kavuşmayı asılsız sayanların amelleri boşa çıkmıştır. Onlar sadece yapmakta olduklarından dolayı cezalandırılırlar. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Kaf Suresi 16 ila 25. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Üstelik biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de onun yaptıklarını alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında yaptıklarını gözetleyen ve kaydeden hazır bir melek bulunmasın. Ölüm sarhoşluğu bir hakikat olarak insana gelir de ona işte bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir denir. İnsanlar öldükten sonra tekrar dirilmeleri için sura üfürülecek. İşte bu tehdidin gerçekleşeceği gündür. Herkes beraberinde bir sevk edici, bir de şahitlik edici melekle gelir. Ona, andolsun ki sen bundan gafletteydin. Şimdi gaflet perdeni açtık, artık bugün gözün keskindir denir. Beraberindeki melek şöyle der. İşte bu yanımdaki hazır. Allah şöyle der. Atın cehenneme. Hakka karşı inatçı, hayrı hep engelleyen, haddi aşan şüpheci her kafiri. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an, hadis, dua, siyer, fıkıh ve daha fazlası. Vav Radyo'da.

0: وقد قدر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler yüz çevirirler ve süre gelen bir sihirdir derler. Peygamberi yalanladılar. Nefislerinin arzularına uydular. Halbuki her iş Allah nasıl takdir ettiyse öylece gerçekleşecek, değişmeyecektir. Andolsun, onlara içinde caydırıcı tehditlerin bulunduğu haberler geldi. Bu haberler zirveye ulaşmış birer hikmettir. Fakat uyarılar fayda vermiyor. O halde sen de onlardan yüz çevir. Onlar o davetçinin, İsrafil'in benzeri görülmemiş, bilinmedik, korkunç bir şeye çağırdığı gün gözleri düşmüş bir halde dağılmış çekirgeler gibi kabirlerden çıkarlar. Davetçiye doğru koşarlarken kafirler bu zor bir gün derler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuzu yalanlayıp bu bir delidir dediler ve kulumuz tebliğ

0: görevinden alıkonuldu. O da Rabbine, "Ey Rabbim, ben yenilgiye uğradım, yardım et," diye dua etti. Biz de göğün kapılarını dökülürcesine yağan bir yağmurla açtık. Yeryüzünü pınar pınar fışkırttık. Derken sular takdir edilmiş bir iş için birleşti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, iyilik ve kötülük kavramlarına ilişkin kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:
3: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
1: En'am suresi 160. ayet.
4: Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.
1: Fussilet suresi 34. ayet.
5: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
1: Fussilet suresi 46. ayet.
6: Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir.
1: Kariya suresi 5 ila 7. ayetler.
7: Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Remzi Gölbaşı. Duhan Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha, Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Göğün açık bir duman getireceği günü bekle. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım,

Ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım, sana sığınırım. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Akbulut. Fussilet Suresi 33 ila 36. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: En güzel isimler Allah'ındır. Bu güzel isimlerle ona dua edin. Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin şerh ettiği Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak, her gün 11.30'da Vav Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

ولمن خاف مقام ربه جنتان.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülkadir Şehitoğlu. Enbiya Suresi 101-107. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler içinde ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz ve melekler onları işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Esma-i Hüsna, Allah'ı isimleriyle tanımak. Yazan Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Rüzgar Aksoy. El-Habir, haberdar olan, bilen, gizli ya da ayan, Allah'a her şey birdir. Her şeyden haberdar olan, bir şeyle ilgilenmenin kendisini ötekinden perdelemediği kimse. Her şeyi tam ve hakkıyla bilen. El-Alim ismine yakın anlamda kullanılan isimlerden birisi de El-Habir ismidir. El-Habir, haberdar olan, varlıklardan bilgi sahibi olan, onların hallerinden ve fiillerinden gafil olmayan demektir. Bu anlamıyla El-Habir, aynı zamanda El-Basir, Es-Semi, Er-Rakib isimleriyle de aynı anlama gelir ve diğerleri gibi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden birisidir. Kelimenin mastarı olan Hıbra, bilgiyle yakın anlamlı bir kelime olmakla birlikte daha çok sınamayla elde edilen bilgi anlamında kullanılır. Bunun yanı sıra El-Habir, haber veren, bildiren anlamına gelir. Allah her anlamda Habir'dir, haber veren ve haberdar olan. Bununla birlikte bilgiyle Hıbra veya Hubra arasında fark vardır. Bu fark bilginin önceden, Hıbra'nınsa gerçekleşmesinden sonra bilinene ilişmesidir. Bu itibarla El-Habir ismi, ilmin gerçekleşmesiyle birlikte bir şeyi bilen demektir. Mesela, sizi imtihan edeceğiz, ta ki bilelim. Ayet-i kerimesi bu tarz bilgiyi anlatır. Bu durumda El-Habir isminin Allah'a izafe edilmesi, El-Alim ismine göre daha çetin bir iştir. Çünkü El-Habir ismi böyle bir mana

kulla birlikte tahakkuk etmesi veya kula gösterilmesi anlamı verilebilir. El-Habir isminin haber veren anlamı böyle tasdik edilir. Allah kullarına kendileri hakkındaki bilgisini onları sınayarak öğreten El-Habir'dir. Bu sınamaya şahit olması ve bilginin ortaya çıkması sebebiyle de haber sahibi olan anlamında El-Habir'dir. Deneme ve imtihan insanın iddia sahibi olmasından kaynaklanır. İnsanın sorumluluğu emanetle yükümlü tutulmasıyla ilgilidir. Allah bir emanet vermiştir ve herkesi emin olmakla yükümlü tutmuştur. Emanete riayet edenleri kendisine yaklaştırırken, hıyanet edenleri ise hüsrana uğratacaktır. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de emaneti göklere ve yere arz ettik. Onlar bunu kabul etmedi, korktular. İnsansa onu yüklendi. Ayet-i kerimesiyle anlatılır. İnsan emaneti yüklenmiştir ve emaneti yüklenmek en büyük iddiadır. Başka bir anlatımla, insanın en büyük iddiası insan olmak. Onun sebebi ise emaneti hamil olmaktır. Bu durumda işin başını ve sonunu bilen Allah insanı sınayarak ona göstermek ister. Bu gösterme olumsuz anlama gelmeyebilir. Bazen Allah mümin kuluyla iftihar eder ve meleklerine karşı övünür. Bu durumda El-Habir ismi Allah'ın kendileriyle övündüğü kullarıyla birlikte kınayacağı kullarının fiillerini onlara göstermek demektir. Bu ve benzeri ayet-i kerimeler üzerinden insanın sorumluluğunu temellendirmek üzere çeşitli yorumlar yapılmıştır. Acaba insan kendi iradesi ve bilgisiyle mi bu emaneti üstlenmiştir? Hiç kuşkusuz soruyu olumlu cevaplandırabilmek güçtür. En azından insan bireylerinin böyle bir bilince sahip olduğunu düşünmek zordur. Ancak yine de Müslüman bilginler insanın bu sorumluluğu üstlenmesinin insanla ilişkisi üzerinden bir paradoksa ulaşır. Çünkü insanın sorumluluğunu temellendirebilmek için insanın yeryüzünde sahip olduğu bilgi ve iradesiyle tercihte bulunduğunu açıklamak gerekir. İbnül Arabi insan sorumluluğunu izah etmenin güçlüğüne işaret ederken kimdir yükümlü diye bir soruyla işi çözümsüz diye irca eder. Her halükarda insanın yeryüzündeki varlığı Allah'ın iradesiyle gerçekleşmiştir. Başka bir anlatımla Allah alemi var etmeyi murad ettiği gibi irade sahibi ve muktedir olma arzusundaki bir insanı da var etmeyi kendisi irade etmiştir. Bu sebeple insanın alemdeki varlığını Allah'ın mutlak iradesinin en kamil tecellilerinden birisi sayarak ele almak gerekir. İnsan kendi kendine vücuda gelmiş bir varlık olmak şöyle dursun, her anında ve durumunda Allah tarafından var edilmiş, onun iradesiyle alemde halife olmuştur. Bu durumda insanın yaratılışından kaynaklanan bir takım özelliklerinin bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Bunların başında emanetten söz eden ayetlerdeki cahillik, zalimlik gibi nitelikler gelir. Acaba insan emaneti yüklenmiş olmakla cahil ve zalimse bu durumda henüz yaratılmamışken bir suç ve günah mı üstlenmiştir? Ayet-i Kerime'nin yüzeysel yorumu sanki emaneti üstlenmemeliydi gibi bir okumaya yol açabilir. Nitekim İslam'ın dışındaki dinlerde bu tarz yorumlar asli günah anlayışına vardırılır. İnsanın doğuştan günahkar olduğu Hristiyanlığın temel iddiasıdır. Aynı durum Bakara suresinde insanın ağaca yaklaşmakla sınanması bahsinde de yer alır. Allah insana ağaca yaklaşma dedikten sonra insan ağaca yaklaşmış ve günahkar olmuştur. Sonra bir ceza olarak cennetten çıkarılmış ve yeryüzüne indirilmiştir. Bütün bunlar El-Habir isminin iltizam ettiği bilme tarzının gerektirdiği deneme ve sınamalardır. Müslüman metafizikçiler bu bahsi ele alırken Hristiyanlardan farklı bir yol takip etmiştir. Hristiyanlar böyle ayetlerden asli günah fikrine ulaşarak her insanın günahkar ve suçlu doğduğunu, bu suçtan kurtulmanınsa ancak Tanrı'nın bedenlenmesiyle yine bizzat Tanrı tarafından temizlenmekle mümkün olabildiğini savunmuşlardır. Meselenin bu kısmı bütün hatalarına rağmen yine de anlaşılabilir unsurlar içerir. Fakat bu bedenlenmenin ardından Tanrı'yı kilise temsil etmeye başlayınca, insanları temizleme otoritesi kilisenin elinde bulununca, Hristiyanlık dinle hayat arasında onarılmaz bir çatışma başlatmış oldu. En kaba hatlarıyla asli günah fikri, her insanın kiliseye borçlu doğması demekti. Böyle bir yaklaşımsa dini düşüncenin yüzyıllar boyu eleştirilmesine ve suçlanmasına yol açmış, bilhassa doğuştan getirdiğimiz bir borç olarak asli günah fikri nesiller boyu insanların dinden uzaklaşmasına ve dini bir özgürlük alanı ve imkanı olarak görmek yerine kendisine karşı özgürlük mücadelesi verilmesi gereken eski bir düzen olarak görmesine yol açtı. Özellikle kadının bu günahtaki rolüyle ilgili görüşleri sebebiyle Hristiyan

büyük eleştirilerle karşılaştı. Meselenin ayrıntısına girmeksizin İslam'ın bu meseleye bakışını El-Habir ismiyle ilişkili olarak zikredelim. Müslümanlık bir şeyin varlığıyla değerini ayrı ele alır. Hiç kuşkusuz varlık en büyük değer olduğu için her şey iyidir. Bu metafizikçilerin genel düsturudur. Bir şeyin var olması iyidir. Onu yok etmek kötüdür. İyilik hayırda, kötülük yokluktadır. Bu itibarla alemde ortaya çıkan her fiil ve varlık Hakk'ın fiil olduğu ve Hak tarafından var edildiği için iyidir. Bunun ardından gelen şey ise ikincil değerlerdir. Bu yaklaşımın İslamiliğini anlatan en iyi örneklerden birisi hükümler alanında da bu ilkenin geçerli olmasıdır. İslam'da genel ilke eşyada asıl olan hüküm mübahlıktır hükmüdür. Bu durum eşyanın kendinde temiz ve mübah, dolaylı sebeplerle yasaklı ve mahsurlu olması demektir ki bu yukarıda zikrettiğimiz bakış açısının bir tezahürüdür. Bir şey var olurken iyidir. İkinci derecede ise değerler ortaya çıkar ve bu bakımdan bir şey iyi veya kötü olabilir. İnsanın yeryüzüne inmesiyle neticelenen süreci bu bakımdan ahlaki değere tabi tutmaksızın ele almak gerekir. İnsan Allah tarafından yaratılmış, halife yapılmış, kendisine yasak konulmuş, yasağı baş kaldırmış, tövbe etmiş ve Allah'a dönmüştür. Müslüman düşünürler bu meseleleri ele alırken asli günah fikrini izale edecek şekilde meseleyi tahlil ederler. Bu düşüncenin bütün Müslüman metafizikçilerde hakim düşünce olması, varlık teorisinden ve Tanrı'nın alemi yaratma maksadından kaynaklanır. Bu durumda insanın sınanması, imtihan edilmesi, belaya, imtihana maruz kalması gibi terimler, iki farklı bakış açısıyla değerlendirilebilecek hususlardır. Hristiyanlık veya başka bir gelenek bunları olumsuz bir anlamda ele alabilir. Çünkü asli günah olduğuna göre yeryüzündeki her şey bu günahtan pay alır. İmtihan belayken yeryüzü de zaten hapishanedir. İnsan bu hapiste kafesteki kuştur. Halbuki İslam meseleyi El-Habir ismiyle bağlantılı ele alınca bütün bu kavramları hükümsüz olarak değerlendirir. Artık İslam'da imtihan, bela, fitne gibi kavramlar bir değer atfedilmeden kendiliğinde iyi kavramlar haline gelerek hayatı izah eder. Her şeyden önce teklif, yani Allah'ın kullarını yükümlü kılması genel bir imtihan, gerçekte ise bir lütuftur. Çünkü bu imtihan sayesinde Allah insanın kabiliyetini izhar edecek, onda gizli bulunan yetenekleri ortaya çıkaracak ve bu yolla daha kamil insan olacaktır. O halde ağaca yaklaşmakla başlayan bütün bu hadiseler, insanı insan yapmak, onu varlık derecelerinde en yüksek mertebeye yükseltmek için sıkıntıda gizlenmiş lütuflardı. Bu sayede El-Habir ismi, El-Alim ismine şahitlik etmek üzere insana olanı biteni gösterir ve delil Allah'a ait kalır. Binaenaleyh, El-Habir bu anlamıyla Eş-Şehit ismine karşılık gelir. Allah, kendisinden başka ilah olmadığına şahittir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Rum Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önünde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Azim olan Allah doğruyu söylüyor.
2: Kur'an düşündürür.
3: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali verdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Alak Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan asılıp tutunan zigottan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır, gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü? Bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı, peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yolda ise, yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa, düşündün mü ey Resulüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa, Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır, hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz. O yalancı, günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Sözlerin en güzeli Kur'an-ı Kerim Vav Radyo'da dinlenir. Türkiye ve dünyanın önde gelen isimlerinin aşr-ı şeriflerini sizinle buluşturuyoruz. Türkiye'nin en geniş tilavet arşivine sahip radyosu Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tegabün Suresi 4. Ayet.
2: Göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Allah göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
1: Mücadele Suresi 7. Ayet.
3: Göklerdeki ve yerdeki her şeyi Allah'ın bildiğini görmüyor musun? 3 kişi gizlice konuşmaz ki dördüncüleri o olmasın. 5 kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları o olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar, nerede olurlarsa olsunlar, o mutlaka onlarla beraberdir. Sonra onlara yaptıklarını kıyamet günü haber verecektir. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
1: Tegabün Suresi 11. Ayet.
4: Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
1: Tegabün Suresi 18. Ayet.
5: O gaybı da görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: İstanbul'un sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Beled Suresi.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenler ise kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Enbiya suresi 112. ayet.
3: Ey Rabbim, hakla hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahman'dır.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir. Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz. Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz. Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahiret de dünya da bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım. O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlenmek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır. O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Hasbolat. Furkan Suresi 26 ila 32. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gün gerçek hükümranlık Rahman'ındır ve kafirlere zorlu bir gün olacaktır. O gün zalim kimse çaresizlik içinde ellerini ısırıp şöyle diyecektir: ne olurdu ben de peygamberle beraber aynı yolu tutsaydım. Yazıklar olsun bana. Keşke falanı dost edinmeseydim. Andolsun Kur'an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı. Zaten şeytan insanı yardımcısız bırakıverir. Peygamber, ey Rabbim, kavmim şu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi, dedi. Biz işte böyle her peygamber için suçlulardan bir düşman yarattık. Yol gösterici ve yardım edici olarak Rabbin yeter. İnkar edenler, Kur'an ona bir defada toptan indirilseydi ya, dediler. Biz Kur'an'la senin kalbini pekiştirmek için onu böyle kısım kısım indirdik ve onu ağır ağır okuduk. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. İsra Suresi 53 ila 60. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul li'ibadi yekulu'lleti hiye ahsen.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'a

0: Allah'ın adıyla. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yoksa şeytan aralarına girer. Kuşkusuz şeytan insanların apaçık düşmanıdır. Sizi en iyi bilen Rabbinizdir. Dilerse size merhamet eder, dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onlardan sorumlu bir vekil olarak göndermedik. Göklerde ve yerde olanları en iyi bilen senin Rabbindir. Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da Zebur'u verdik. De ki, Allah'ı bırakıp da Tanrı olduğunu ileri sürdüklerinize yalvarın. Ama onlar sizin sıkıntınızı ne kaldırabilir ne de ferahlığa çevirebilirler. Bu insanların yalvardıkları o varlıkların Allah'a en yakın olanları bile Rablerine daha yakın olabilmek için vesile ararlar. Onun rahmetini umar, azabından korkarlar. Rabbinin azabı gerçekten sakınılması gereken bir azaptır. Günaha batmış ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak etmiş veya onları çetin bir şekilde azaba uğratmış olacağız. Bu kitapta yazılıdır. Bizi mucizeler göndermekten alıkoyan şey öncekilerin bunları yalanlamış olmasıdır. Nitekim Semud kavmine açık bir mucize olmak üzere olağanüstü özelliklere sahip deveyi vermiştik. Ama inanmayıp ona kötülük yaptılar. Oysa biz mucizeleri yalnızca korkutup uyarmak için göndeririz. Hani sana Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur'an'da lanetlenmiş ağacı sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz. Fakat bu onların taşkınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir şey sağlamaz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir. Ahirete iman, Allah'a imandan

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten men ederler. Hayırlı işlere koşuşurlar. İşte bunlar iyi insanlardandır. Yüce Allah'ın varlığı ve O'nun yaratma gücü mutlaktır. O'nun yaratması sadece belli bir zamana ve süreye hasredilemez. Mekke müşrikleri ise Allah'ın başlangıçta yarattığına, ancak bir kez daha yaratmayacağına inanıyorlardı. Taptıkları putlarda bazı güçlerin var olduğuna inanan Mekke müşrikleri, Allah'ın öldükten sonra insanları yeniden dirilteceğini kabul etmiyorlardı. Her seferinde, "Hayat sadece bu dünyadaki hayatımızdan ibarettir. Biz bir daha da diriltilmeyeceğiz," diyorlardı. İnsanı yokluğa götüren gücünse zaman, dehr olduğuna inanıyorlardı. Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdır. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman yok eder, diyorlardı. Bu yüzden Hazreti Peygamber'in toprağa karışan insan bedenini Allah'ın yeniden yaratacağını bildirmesine şaşırıp kalmışlardı. Oysa Kur'an'a göre asıl şaşılacak şey, onların "biz toprak olduğumuz zaman gerçekten yeniden mi yaratılacakmışız?" demeleridir. Bunu en güzel Yasin suresinin 77-83. Ayetlerinin inmesine neden olan şu olay anlatır. Bir gün Mekke müşriklerinden Übey bin Halef, yanındakilerle birlikte Hazreti Peygamber'in karşısına dikildi. Elinde de çürümeye yüz tutmuş bir kemik parçası vardı. Elindekini gösteriyor, alaycı bir tavırla, "şu çürümüş kemiklere kim yeniden hayat verecekmiş?" diyordu. Bir yandan da kim

getirmeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş diyor. De ki, onları ilk başta yaratmış olan diriltecek. O, yaratmanın her türlüsünü bilir. Çünkü her şeyi yapmaya gücü olan ve bu güçle bütün kainatı yoktan yaratan Allah'tır. Allah'ın bu yaratmayı tekrarlaması onun için ilkinden daha kolaydır. Mekke'deki müşrikleri yeniden yaratılmaya inandırmak için Kur'an'da çeşitli kanıtlar gösterilmiştir. Kur'an onları çevrelerinde olan bitene bakmaya çağırmıştır. Onların dikkatini tabiatta her an gerçekleşmekte olan yaratılışa çekmiştir. Allah tohumu ve çekirdeği çatlatandır. Ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Yüce Allah, suyla buluşan kuru ve cansız topraktan her türlü ürünü çıkarıp yetiştiren bir kudrete sahiptir. İşte toprak olmuş bedenleri de yine böyle çıkaracaktır. Konuyla alakalı bir diğer ayette de gökleri ve yeri Allah'ın yarattığına inandıkları halde yeniden dirilmeye inanmayan müşrikler bu iki yaratma arasında bir karşılaştırma yapmaya yönlendirilmiştir. Şimdi sizi yaratmak mı daha zor yoksa göğü yaratmak mı? Sakinlerinin ölüp ıssız bıraktığı ve harap olmuş bir şehre giren bir yolcunun kıssası da aynı konuyu şöyle anlatmıştır. Yolcu kendi kendine şu soruyu sorar. Allah bu haldeki bir yeri yeniden nasıl diriltecek acaba? Bunun üzerine Allah onu 100 yıl cansız bırakır ve sonra yeniden dirilterek ona şunu sorar. Kaç yıl kaldın? Onun cevabı bir gün ya da daha az olur. Oysa bu yolcu orada 100 yıl kalmıştır. Bu sırada yiyecekleri bozulmamış ama binek hayvanı çürümüştür. Allah yolcunun 100 yıl önce sorduğu soruyu gözlerinin önünde cevaplar. Önce hayvanın kemiklerini bir araya toplar, sonra da onlara et giydirir ve hayvanı eski haline çeviriverir. Allah Teala'nın yeniden yaratma kudreti Hazreti İbrahim'in bir kıssasıyla da anlatılır. İbrahim Rabbine, "Ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster," demişti. Rabbi ona, "Yoksa inanmadın mı?" dedi. İbrahim, "Hayır, inandım. Fakat kalbimin ikna olması için görmek istedim," dedi. Bunun üzerine Allah, "Öyleyse 4 tane kuş yakala. Onları yanına al. Sonra kesip parçala. Her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır. Koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azizdir, hakimdir," buyurdu. Ahiret gününün geleceği Allah'ın ardı ardına gelen peygamberleri tarafından da insanlara iletilmiştir. Hazreti Nuh, Allah'ın ilk yaratmada olduğu gibi ölüleri topraktan yeniden dirilteceğini toplumuna açıkça anlatmıştı. Hazreti İbrahim, hem puta tapan babasına hem de toplumuna, Hazreti Musa da Firavun'a ve İsrailoğullarına bunu bildirmişti. Medyen halkına elçi olarak gönderilen Şuayb, "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe umut bağlayın ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın," diye tebliğde bulunmuştu. Elçilerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de toplumuna aynı mesajı getirdi. Ahiretle alakalı ayetlerden imanın hiçbir şekilde bölünme kabul etmediğini anlıyoruz. Ahirete iman aynı zamanda Allah'ın yargılama konusundaki tartışılmaz ve paylaşılmaz güç ve yetkisine imandır. Hazreti Peygamber'in etrafında kenetlenen Allah ve ahiret inancına sahip müminler diğer inanç esaslarını da benimsemişlerdir. Ahirete inananlar gayba da inanırlar. Onlar Mekke'yi ve çevresini uyarmak için indirilen Kur'an'a da inanmışlardır. Ondan önce indirilene de iman ederler. Allah'a ve ahirete inananlar Allah'ın güçlü bir iman verdiği kişilerdir. Onlar Rablerine boyun eğmiştir. Onlar daha önceki peygamberlere de iman eder ve onları kendileri için güzel örnek kabul ederler. Çünkü ahirete iman bütün peygamberlerin ortak çağrısı olmuştur. Oysa ahirete inanmayan müşrikler bir bütün olan diğer iman konularını en başta da

Allah'ın birliğini inkar ediyorlardı. Ancak bu kibirli insanların kalpleri inkar etse de Allah tektir. Müşrikler yaptıklarından hesap vereceklerine inanmıyorlardı. Onlara her yaptıkları güzel görünüyor, doğru davrandıklarını düşünüyorlardı. Müşrikler Allah'ın yasaklamadığı şeyleri yasaklıyor, bunları dinden sayıyorlardı. Ahireti inkar eden müşrikler Allah'ın peygamber gönderdiğini de inkar ettiler. Melekler de hiçbir bilgiye dayanmadan dişilik görenler de, şeytanla arkadaşlık edenler de onlardır. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar edenler gerçek olandan ve doğrudan uzaklaşmışlardır.

Av Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Saffat Suresi 22 ila 49. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah meleklere şöyle emreder: zulmedenleri, eşlerini ve Allah'ı bırakıp da tapmakta olduklarını toplayın, onları cehennemin yoluna koyun ve onları tutuklayın. Çünkü onlar sorguya çekileceklerdir. Onlara ne diye yardımlaşmıyorsunuz denir. Hayır, onlar bugün teslim.

0: teslim olmuş kimselerdir. Birbirlerine yönelip sorarlar, çekişirler. Şöyle derler: siz bize sağdan gelirdiniz, bize haktan yana görünürdünüz. Diğerleri de onlara şöyle derler: hayır, siz zaten mümin kimseler değildiniz. Bizim sizin üzerinizde hiçbir hakimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin sözü, azap bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi saptırdık. Çünkü biz de sapkın kimselerdik. Artık onlar o gün azapta ortaktırlar. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur denildiği zaman inanmayıp büyüklük taslıyorlardı. Biz deli bir şair için ilahlarımızı mı terk edeceğiz diyorlardı. Hayır, öyle değil. O hakkı getirmiş, önceki peygamberleri de tasdik etmiştir. Şüphesiz siz mutlaka elem dolu azabı tadacaksınız. Siz ancak işlediklerinizin karşılığıyla cezalandırılırsınız. Ancak Allah'ın halis kulları başka. İşte onlar için belli bir rızık, meyveler vardır. Onlar ikram gören kimselerdir. Onlar naim cennetlerindedirler. Koltuklar üzerinde karşılıklı olarak otururlar. Onların etrafında cennet pınarından doldurulmuş, berrak ve içenlere lezzet veren kadehler dolaştırılır. Onda baş döndürme özelliği yoktur. Onlar onu içmekte sarhoş da olmazlar. Yanlarında bakışlarını yalnızca kendilerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Sanki onlar beyazlıklarıyla saklanmış, gün yüzü görmemiş yumurtalardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun, karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince, işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Her şey oku emriyle başladı. İnsan okumakla anladı hayatı. Kendisine rehber olsun diye indi ilahi kitap ve açıklasın diye insanların arasından bir peygamber seçildi. İlahi kelam eşliğinde onun hayatı ve sözleri. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati. Yüce Allah Celle Celaluhu, hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'de birlik ve kardeşlik kavramlarıyla ilgili insanlığa şöyle buyurmuştur.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır.
0: Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşman idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.
4: Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.
0: Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre karşı hür, köleye karşı

0: Köle, kadına karşı kadın kısas edilir. Ancak öldüren kimse, kardeşi öldürülenin varisi, velisi tarafından affedilirse, aklın ve dinin gereklerine uygun yol izlemek ve güzellikle diyet ödemek gerekir. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra tecavüzde bulunana elem dolu bir azap vardır.
1: Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye böyle yapıyorum. Bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki, onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp birlikte yaşarsanız sakıncası yok. Onlar da sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir.
2: Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Âl-i İmran Suresi 102 ila 109. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının ve siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da o sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri karananlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Tevbe Suresi 97 ila 99. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bedeviler inkar ve nifak bakımından daha ileri ve Allah'ın peygamberine indirdiği hükümlerin sınırlarını tanımamaya daha yatkındırlar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bedevilerden öyleleri vardır ki Allah yolunda harcayacakları şeyi bir zarar sayar ve bundan kurtulmak için size belalar gelmesini beklerler. Kötü belalar kendi başlarına olsun. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bedevilerden kimileri de vardır ki Allah'a ve ahiret gününe inanır. Harcayacaklarını Allah katında yakınlığa ve peygamberin dualarını almaya vesile sayarlar. Bilesiniz ki bu Allah katında onlar için yakınlıktır. Allah onları rahmetine sokacaktır. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Yusuf Suresi 1-6. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elif, Lam, Ra. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. Biz onu akıl erdiresiniz diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Sana bu Kur'an'ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Halbuki daha önce sen bunlardan habersiz idin. Hani Yusuf babasına, babacığım, gerçekten ben rüyada 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana boyun eğiyorlardı, demişti. Babası şöyle dedi: yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma, yoksa sana tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. İşte Rabbin seni böylece seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an insanlığa ışıktır.
3: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık, göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Hicr Suresi 85 ila 99. Ayetler.

الحق وإن الساعة لآتية فاصفح

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz gökleri, yeri ve her ikisi arasında bulunanları ancak hakka ve hikmete uygun olarak yarattık. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Sen şimdi güzel bir şekilde hoşgörüyle muamele et. Şüphesiz Rabbin hakkıyla yaratanın ve her şeyi bilenin ta kendisidir. Andolsun biz sana tekrarlanan 7 ayeti ve büyük Kur'an'ı verdik. Kâfirlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın gözün kalmasın. Onlara karşı mahzun olma ve mümin

0: Müminlere şefkat kanadını indir. De ki, gerçekten ben apaçık bir uyarıcıyım. Nitekim biz kendi kitaplarını parçalara ayıranlara da kitap indirmiştik. Ki onlar bir kısmına inanıp bir kısmını inkar ederek Kur'an'ı da parça parça edenlerdir. Rabbine andolsun onların hepsine yapmakta olduklarını mutlaka soracağız. Ey Muhammed! Şimdi sen sana emrolunanı açıkça ortaya koy ve Allah'a ortak koşanlara aldırış etme. Şüphesiz biz Allah'la beraber başka ilah edinen alaycılara karşı sana yeteriz. İleride bilecekler. Andolsun onların söyledikleri şeylerden dolayı göğsünün daraldığını biliyoruz. O halde Rabbini hamd ile tesbih et, yücelt ve secde edenlerden ol. Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Mav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Ayetlerle iyilik. Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez. Yaratılışı ve ihtiyaçları gereği insan toplum içerisinde yaşamaya mecburdur. Zira insanlar birbirine muhtaç olacak şekilde yaratılmıştır. İhtiyaç duyduğumuzda yardımına başvuracağımız en yakın kimseler ailemiz, akrabalarımız ve komşularımızdır. Bu ayette Yüce Rabbimiz insani ilişkileri yakından uzağa sıralamıştır. Burada bahsi geçen kimselere iyi davranmayı, maddi ve manevi yardımda bulunmayı emrederken, bunları gösterişten uzak durarak sırf Allah rızası için yapmamızı istemiştir. Dinimiz İslam, sosyal hayatın vazgeçilmez bir parçası olan komşuluğun önemine dikkat çekmiş ve komşuluk ilişkilerine dair ilkeler getirmiştir. Ayette, Yüce Yaradan'a kulluğun hemen ardından, başta ana baba olmak üzere toplumun diğer kesimleriyle birlikte komşularımızla da iyi ilişkiler kurmamız emredilmiştir. Bu bakımdan komşuya iyilik etmek, komşunun sevinç ve üzüntüsünü paylaşmak, verdiği sıkıntılara sabretmek ve onları olgunlukla karşılamak dinimizin bir emridir. Din, dil, ırk, cinsiyet ve soy ayrımı yapmaksızın yerleşim alanlarında birbirine yakın evlerde oturan kişiler birbirlerine komşudur. İslam bilginleri yakın ve uzak komşu kavramlarının içeriğini bir yerleşim alanında yaşayan tüm insanların hatta şehir halkının birbirlerine komşu olacağı şekilde genişletmişlerdir. Uzak ve yakın komşuların birbirlerine karşı davranışlarının temeli ihsan olmalıdır. İhsan kavramı çok geniş bir yelpazede her iyiliği içine alacak zenginliktedir. Komşuluk ilişkilerinde hakka ve hukuka saygı göstermek oldukça önemlidir. Her şeyden önce Müslüman, komşusuna emniyet ve güven vermelidir. İhtiyaç halinde olan komşuya yardım eli uzatmak, Müslümanın Müslüman kardeşi üzerindeki haklarındandır. İslam'ın teşvik ettiği güzel davranışlardan biri de komşuların birbirleriyle hediyeleşmeleridir. Böylece komşuların kalpleri birbirine ısınır. Geçimsizlikleri azalır. İslam'ın insan ilişkileri konusunda getirdiği ilkeler, verdiği öğüt ve tavsiyeler Bu ilişkileri

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de Allah sizi onunla sorguya çeker de, dilediğini bağışlar, dilediğine azap eder. Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: ey Rabbimiz, unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Öztürk. Zuhruf Suresi 36 ila 45. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Rahman'ın zikrini görmezlikten gelirse biz onun başına bir şeytan sararız. Artık o onun ayrılmaz dostudur. Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan saptırırlar. Onlarsa doğru yolda olduklarını sanırlar. Sonunda bize geldiğinde arkadaşına, keşke benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı, ne kötü arkadaşmışsın der. Onlara, bu temenniniz bugün size asla fayda vermez. Çünkü zulmettiniz. Hepiniz azapta ortaksınız denir. Sağırlara sen mi duyuracaksın? Yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin? Ya biz seni bu dünyadan alır götürürüz de onlardan intikam alırız, yahut da onlara yaptığımız tehdidi sana gösteririz ki bizim onlara gücümüz yeter. Öyleyse sana vahyedilene sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru bir yol üzeriz. Şüphesiz bu Kur'an sana ve kavmine bir öğüt ve bir şereftir. Ondan hesaba çekileceksiniz. Senden önce gönderdiğimiz elçilerimize sor. Rahman'dan başka kulluk edilecek ilahlar var etmiş miyiz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Alpcan Çelik. Tahrim Suresi 6-8. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. O ateşin başında gayet katı, çetin, Allah'ın kendilerine verdiği emirlere karşı gelmeyen ve kendilerine emredilen şeyi yapan melekler vardır. Ey inkar edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızın karşılığını görüyorsunuz. Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır gider. Ey Rabbimiz, nurumuzu bizim için tamamla. Bizi bağışla, çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter derler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradio.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de savaş kavramıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 190.
3: Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez.
1: Bakara Suresi 216 ve 217.
4: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Olur ki bir şey sizin için hayırlıyken siz onu hoş görmezsiniz.

0: Yine olur ki bir şey sizin için kötüyken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş büyük bir günahtır. Allah'ın yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretine engel olmak ve halkını oradan çıkarmak Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar güç yetirebilseler, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir. Orada sürekli kalacaklardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Bilgetay. Yunus Suresi 87 ila 92. ayetler.
1: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa'ya ve kardeşine, kavminiz için Mısır'da sığınak olarak evler hazırlayın ve evlerinizi namaz kılınacak yerler yapın. Namazı dosdoğru kılın. Müminleri müjdele diye vahyettik. Musa şöyle dedi: Ey Rabbimiz, gerçekten sen Firavun'a ve onun ileri gelenlerine dünya hayatında nice ziynet ve mallar verdin. Ey Rabbimiz, yolundan saptırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz, sen onların mallarını silip süpür ve kalplerine darlık ver. Çünkü onlar elem dolu azabı görünceye kadar iman etmezler. Allah da, her ikinizin de duası kabul edildi. Öyleyse dürüst olmakta devam edin ve sakın bilmeyenlerin yolunda gitmeyin, dedi. İsrail oğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken, İsrail oğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım, dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurtaracağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Ya Rab, ya İlahe'l Alemin, Kudüs'te, Filistin'de, Yemen'de, Keşmir'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Halep'te, Şam'da, Gazze'de, daha birçok mazlum diyarlarda garip kullarının sahibi sensin, yetim kullarının sahibi sensin, mahzun kullarının sahibi sensin. Onların yüreklerindeki acıya ortak olarak sana yalvarıyoruz. Masum ve mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah'ım. Zalimlerde bırakma Allah'ım. Mazlumların hakkını zalimlerde bırakma Allah'ım. Dünyanın değişik yerlerinde yüce dinimize, mukaddes kitabımıza, sevgili peygamberimize, camilerimize, inancı sebebiyle Müslüman kardeşlerimize saldıran, düşmanlık yapan azgınlara fırsat verme Allah'ım. Azgınlara fırsat verme Allah'ım. İslam düşmanlarına fırsat verme Allah'ım. Hainlere fırsat verme Allah'ım. Zalimlere, münafıklara fırsat verme Allah'ım. Yalancılara, iftiracılara fırsat verme Allah'ım. Onların şer

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Haşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Küçük Antikacı. Nisa suresi 135 ila 141. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Ey iman edenler! Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok kayırır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz, bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur. İman edip sonra inkar eden, sonra inanıp tekrar inkar eden, sonra da inkarlarında ileri gidenler var ya, Allah onları bağışlayacak da değildir, doğru yola iletecek de değildir. Münafıklara kendileri için elem dolu bir azap olduğunu müjdele. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Halbuki bütün izzet ve şeref Allah'a aittir. Oysa Allah size kitapta, Kur'an'da Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman başka bir söze geçmedikleri müddetçe onlarla oturmayın. Aksi halde siz de onlar gibi olursunuz diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah münafıkların ve kafirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. Onlar sizi gözetleyip duran kimselerdir. Eğer Allah tarafından size bir fetih, zafer nasip olursa, biz sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlerin zaferden bir payı olursa, size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden korumadık mı derler. Allah, kıyamet günü aranızda hükmünü verecektir. Allah, müminlerin aleyhine kafirlere hiçbir yol vermeyecektir.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo'da.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Okumuş. Necm Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza andolsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusuyla konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı. Derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte daha asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
0: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok. Komşularının ne dediğine bak. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelerek, "Ey Allah'ın elçisi, yaptığım zaman cennete gireceğim bir şey söyle bana," dedi. Peygamber Efendimiz ona, "İyilik yapmaya bak," buyurdu. Bu defa adam, "İyilik mi, kötülük mü yaptığımı nasıl bilebilirim?" diye sordu. Resul-i Ekrem ona şu cevabı verdi. "Komşularına kulak ver. Eğer onlar sana iyi yaptın diyorlarsa, iyilik yaptığını öğrenmiş olursun. Komşuların sana kötü yaptın diyorlarsa, kötülük yaptığını anlamış olursun."

0: insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa her bakımdan sınırsız zengin olandır, övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez. Çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hakla gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mehmet Bilir. Ahzab Suresi 38 ila 40. ayetler ve Enbiya Suresi 105 ila 109. ayetler.

واحد إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون؟

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed! Seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Vav Radyo Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo olsun.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Müminun Suresi 68 ila 77. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bu söz Kur'an üzerinde hiç düşünmezler mi? Yoksa kendilerine daha önce atalarına gelmeyen bir şey mi geldi? Yahut kendi peygamberlerini daha tanımadılar da o yüzden mi onu inkar ediyorlar? Veya onda bir çeşit cinnet bulunduğunu mu söylüyorlar? Bilakis o kendilerine gerçeği getirmiştir ama onların çoğu gerçeği sevmiyorlar. Eğer hak onların keyfi arzularına uysaydı muhakkak ki gökler, yer ve bunlarda bulunanların düzeni bozulurdu. Hayır, biz onlara şan ve şereflerini getirdik. Fakat onlar kendi şereflerine sırt çevirmektedirler. Sen onlardan bir karşılık mı istiyorsun ki? İstemezsin çünkü Rabbinin vereceği karşılık daha hayırlıdır. O rızık verenlerin en üstünüdür. Gerçek şu ki sen onları dosdoğru bir yola çağırıyorsun. Ahirete inanmayanlarsa ısrarla yoldan sapmaktalar. Onlara merhamet edip de içine düştükleri sıkıntıyı gidersek yine de büyüklük taslayarak körü körüne taşkınlıklarını sürdürürler. Andolsun biz onları ağır sıkıntılara soktuk da yine Rablerine boyun eğmediler. Hala da ona yakarmıyorlar. En sonunda üzerlerine çok şiddetli bir azap kapısı açtığımızda bir de görürsün ki onlar bu durumda tam bir şaşkınlık ve ümitsizlik içine düşmüşlerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, tevhid ve tecihid inancıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Araf Suresi 85. Ayet.
5: Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Rabbinizden size açık bir delil gelmiştir. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların mallarını eksiltmeyin. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk etmeyin. İnananlar iseniz bunlar sizin için hayırlıdır.
4: Rad Suresi 30. Ayet.
2: Ey Muhammed! Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki onlar Rahman'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki, o benim Rabbimdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben yalnız ona tevekkül ettim. Dönüşüm de yalnız onadır.
4: Tevbe Suresi 129. Ayet.
6: Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.
4: Nahl Suresi 22. Ayet.
7: Sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ahirete inanmayanların kalpleri bunu inkar etmekte, kendileri de büyüklük taslamaktadırlar.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşırı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse, siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın duası. Neml Suresi 19. ayet.
3: Ey Rabbim, beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Enfal Suresi 59 ila 64. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır. O seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır. Şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın, sen onların kalplerini uzlaştıramazdın. Fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz O mutlu.

0: mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber! Sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İbrahim Altuntaş. Mü'min Suresi 1-9. Ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha-Mim. Bu kitabın indirilmesi mutlak güç sahibi, hakkıyla bilen, günahı bağışlayan, tövbeyi kabul eden, azabı ağır olan, lütuf sahibi Allah tarafındandır. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Allah'ın ayetleri hakkında inkar edenlerden başkası tartışmaya girişmez. Onların şehirlerde gezip dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh'un kavmi ve onlardan sonra gelen topluluklar da yalanlamıştı. Her ümmet kendi peygamberini yakalayıp cezalandırmaya azmetmişti. Hakkı yok etmek için batıl şeyleri ileri sürerek tartışmışlardı. Bu yüzden onları kıskıvrak yakaladım. Benim cezalandırmam nasılmış gördüler. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki "onlar cehennemliklerdir" sözü gerçekleşmiş oldu. Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar, melekler Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz, onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da kendilerine vaat ettiğin adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şifadır.
3: Ey insanlar, işte size Rabbinizden bir öğüt. Kalplere bir şifa ve inananlar için yol gösterici bir rehber ve rahmet olan Kur'an geldi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Yusuf Suresi 87 ila 92. ayetler.
0: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey oğullarım! Gidin de Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü inkar edenlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf'un huzuruna girdiklerinde dediler ki, ey aziz, bizi ve ailemizi kıtlık bastı ve biz az bir bedelle geldik. Yine de bize talebimizi karşılayacak kadar ver. Bize bağışta da bulun. Şüphesiz Allah bağış yapanları mükafatlandırır. Yusuf, siz cahilliğiniz yüzünden Yusuf ve kardeşine yaptıklarınızı biliyor musunuz? Dedi. Yoksa sen gerçekten sen Yusuf musun diye sordular. O da evet dedi. Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilik etti. Kim Allah'tan korkar ve sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Dediler ki, Allah'a andolsun, hakikaten Allah seni bize üstün kılmış. Gerçekten biz hataya düşmüşüz. Yusuf şöyle dedi, bugün yaptıklarınız yüzünüze vurulmayacak. Allah sizi affetsin. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi. Vavra.

Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Her kim şehadet ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı da yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. İsa da Allah'ın kulu ve Allah'ın kullarından bir kadının oğlu Meryem'e ulaştırdığı emriyle ondan var ettiği kelimesi ve Allah'tan gelen bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır derse Allah onu cennetin 8 kapısından hangisini dilerse oradan cennetine koyar.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Kelime-i şehadet aslında elest bezmi ile başlayıp sonsuzluğa uzanan bir yolda, insanlığın hayatını sürekli aydınlatan bitmez tükenmez bir hakikat beyanıdır. Dini geleneğimizde yeni doğan çocuğa isim konulurken sağ kulağına şehadetleri dinin temeli olan ezan okunup sol kulağına kamet getirilmesi, İslam'a davet edilen kimseye ya da ölmek üzere olan kişiye kelime-i şehadet getirmesi telkininde bulunulması, bu hakikat beyanının inelenmesidir. Kelime-i şehadet, İslam'ın temeli ve imanın esası olmakla birlikte, dünya ve ahiret mutluluğu içinde bir kurtuluş beratıdır. Bu sebeple Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam, başta Bizans İmparatoru Hirakl olmak üzere dönemin önemli hükümdarlarını ve birçok şahsı İslam'a davet ederken çoğu zaman "Eslim teslem, Müslüman ol, kurtul" buyurarak onları öncelikle kelime-i şehadet getirmeye davet etmesi, bu sözün hem kurtarıcı özelliğinin veciz bir ifadesi hem de Peygamberimizin aleyhissalatu vesselam tebliğ üslubunun güzel bir örneğidir. Yine Hazreti Peygamberin aleyhissalatu vesselam ölmek üzere olanlarınıza "La ilahe illallah" sözünü telkin ediniz buyurması, kelime-i tevhidin dünya hayatını güzelce noktalama ve ebedi hayata hayırla başlama konusunda ne kadar önemli olduğunu gösterir. Çünkü son sözü "La ilahe illallah" olan kimse cennete girer buyuran Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam, başka bir hadislerine göre Cibrail kendisine gelerek "Allah'a şirk koşmadan ölen kimsenin hırsızlık ve zina yapsa dahi cennete gireceğini ümmetine müjdelemesini istemiştir." Benzer bir hadiste ise Allah'ın kullar üzerindeki hakkının yalnız kendisine ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamaları, kulların Allah üzerindeki hakkının ise onlara azap etmemesi olduğu belirtilir. Kelime-i tevhidin kurtuluş vesilesi olduğu Talha bin Ubeydullah'ın radıyallahu anh anlattığı şu olayda

aleyhissalatu vesselam amcası Ebu Talib'den ölürken söylemesini istediği La ilahe illallah sözüdür der. Ardından eğer Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam amcası için bu sözden daha faydalı bir şey bilseydi mutlaka ona onu söylerdi diyerek bu sözün kelime-i tevhid olduğunu vurgular. Aynı hadiseye dair Hazreti Osman'dan radıyallahu anh nakledilen bir rivayete göre Hazreti Ömer burada geçen kelime-i tevhidi hem Allah Teala'nın Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ashabını kendisiyle izzet ve kudret sahibi yaptığı ihlas sözü hem de amcası Ebu Talib'in vefat ederken söylemesini arzu ettiği takva sözü olarak nitelendirmiştir. Nitekim Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam her kim şehadet ederim ki tek olan Allah'tan başka ilah yoktur, ortağı yoktur. Muhammed onun kulu ve elçisidir. İsa da Allah'ın kulu ve Allah'ın kullarından bir kadının oğlu Meryem'e ulaştırdığı emriyle onda var ettiği kelimesi ve Allah tarafından gelen bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır derse Allah onu cennetin 8 kapısından hangisini dilerse oradan cennetine koyar buyurmuştur.

Radyo Aşırı Şerif Okuyan Habib İspirli İnfitar Suresi

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı? Hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler. Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler. Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler. Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir. Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? Evet, hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Bakara Suresi 177. Ayet.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, anlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Buruç Suresi.

0: صدق الله
1: العظيم. Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir. Şüphesiz O başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar. O çok bağışlayandır, çok sevendir. Arşın sahibidir, şanı yüce olandır. Dilediğini mutlaka yapandır. Orduların, Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar. Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları kavminin başına gelenler şu ayetlerde beyan buyurulmaktadır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Câsiye suresi 16 ve 17. ayetler.
6: Andolsun biz İsrailoğullarına kitap, hükümranlık ve peygamberlik verdik. Onları güzel ve temiz yiyeceklerle rızıklandırdık ve onları dönemlerinde alemlere üstün kıldık. Onlara din işi konusunda açık deliller verdik. Ama onlar ancak kendilerine bilgi geldikten sonra aralarındaki hasetten dolayı ayrılığa düştüler. Şüphesiz Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir.
4: Ahkaf suresi 10. ayet.
7: De ki, ne dersiniz? Şayet bu Allah katındansa ve siz onu inkar etmişseniz İsrailoğullarından bir şahit de bunun benzerini Tevrat'ta görerek şahitlik edip inandığı halde siz yine de büyüklük taslamışsanız haksızlık etmiş olmaz mısınız? Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğru yola iletmez.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamberin hanımlarına, babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin. Şüphesiz Allah ve Resulünü incitenlere, Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları, işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler, bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Andolsun eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar tuttukları yoldan vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da bundan sonra orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler. Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanununda asla değişme bulamazsın. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
2: Amin, amin, amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkı Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Hamd yüce Allah'a aittir. Yüce Allah için yapılır. Yüce Allah'a yapılır bütün hamdler. Salatü selamlar engin peygamber, son nebi, son resul, son lider Muhammed Mustafa Efendimiz'e olsun. Allah'ın bütün dualarımızı kabul eyle. Bütün yakarışlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bize merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Rahmetin

hürmetle muamele eyle ya Rabbi. Elimizden, dilimizden, kalbimizden kötülüklere müsaade etme ya Rabbi. Şer insanların elinden, dilinden, kalbinden kötülüğe de müsaade etme ya Rabbi. Ne zalim olalım ne mazlum olalım ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, gücümüzün yetmediği şeylerde senin adaletine sığınıyoruz. Adaletinle tecelli buyur ya Rabbi. Allah'ım sen Hazreti Peygamber'in Hazreti Ayşe annemize anlattığı gibisin. Allahümme inneke afuvun tuhibbul afve fa'fu anna. Allah'ım sen affedicisin, affı da seversin. Bizi affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi. Bizleri affeyle ya Rabbi.

dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabii ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde eşeklerin sesidir.

0: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler, Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sade üslubuyla sahabeden 101 hatıra her gün saat 16.30'da Vav Radyo'da. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler ve Kadir Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Manisa 106.8, Ordu Merkez 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Sahabeden 101

0: Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
1: Bir atış talimi. Tabiin alimlerinden Medine valiliği de yapmış olan Said İbni Cübeyr anlatıyor. Bir gün Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'ın yanındaydım. Onun evinden çıkıp yürümeye başladık. Medine sokaklarından birinde bir hayvanı hedef alıp ona ok atan gençleri gördü. Hedefe değmeyen her ok için hayvanın sahibine bir para ödüyorlardı. Gençler İbni Ömer'in geldiğini görünce etrafa dağıldılar. İbni Ömer, "Kim yaptı bunu?" diye kızdı. Doğruca hayvancağızın yanına gidip onu çözdü. Sonra oradakilere şunları söyledi: "Çocuklarınızın bu hayvanları bağlamasına, onları atış hedefi yaparak öldürmesine izin vermeyiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz hayvanları bağlamayı, onları atış hedefi yaparak öldürmeyi yasakladı ve bu işi yapanlara lanet etti."

Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Fatır Suresi 27 ila 30. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor musun ki Allah gökten su indirdi. Biz onunla türlü türlü ürünler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, birbirinden farklı, çeşitli renklerde yollar, katmanlar var. Simsiyah taşlar da var. İnsanlardan, yeryüzünde hareket eden diğer canlılardan ve hayvanlardan yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah'a karşı ancak kulları içinden alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da arttırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz o çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayranlık vericidir.
2: Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahyedildi. Şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Mansur Sağır. Saf Suresi 10 ila 14. ayetler.
4: Euzubillahi mineşşeytanirracim.

فتحون.

0: فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size? Allah'a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır. Bunu yapınız ki Allah günahlarınızı bağışlasın, sizi içinden ırmaklar akan cennetlere ve Adin cennetlerindeki güzel meskenlere koysun. İşte bu büyük başarıdır. Seveceğiniz başka bir kazanç daha var. Allah'tan bir yardım ve yakın bir fetih. Mekke'nin fethi. Ey Muhammed, müminleri müjdele. Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kimdir demişti. Havariler de biz Allah'ın yardımcılarıyız demişlerdi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir kesim inanmış,

0: bir kesim de inkar etmişti. Nihayet biz inananları düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an yürekleri titretir.
2: Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Nisa suresi 92 ila 96. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak şey değildir. Ancak yanlışlıkla olması başka. Kim bir mümini yanlışlıkla öldürürse bir mümin köleyi azat etmesi ve bağışlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir. Öldürülen kimse mümin olur ve düşmanınız olan bir topluluktan bulunursa mümin bir köle azat etmek gerekir. Eğer sizinle kendileri arasında anlaşma bulunan bir topluluk

0: olduktansa ailesine verilecek bir diyet ve mümin bir köle azat etmek gerekir. Bunlara imkan bulamayanın Allah tarafından tövbesinin kabulü için 2 ay ard arda oruç tutması gerekir. Allah hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebedi kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, lanet etmiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman gerekli araştırmayı yapın. Size selam veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine, ganimete göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyleydiniz de Allah size lütufta bulundu, Müslüman oldunuz. Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Müminlerden özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalıp oturanlarla Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler eşit olmazlar. Allah mallarıyla, canlarıyla cihad edenleri derece itibariyle cihattan geri kalanlardan üstün kılmıştır. Gerçi Allah müminlerin hepsine de en güzel olanı, cenneti vaat etmiştir. Ama mücahitleri büyük bir mükafatla, kendi katından dereceler, bağışlanma ve rahmetle cihattan geri kalanlara üstün kılmıştır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanlığın ikinci atası olarak anılan Nuh aleyhisselamla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Enbiya Suresi 76.
3: Ey Muhammed, Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan, tufandan kurtarmıştı.
1: Ahzab Suresi 7.
4: Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık.
1: Hadid Suresi 26.
5: Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler. Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün, insanların, alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır. Günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline. Onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder. Ona ayetlerimiz okununca,

0: eskilerin masalları der. Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır. Şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır, sandıkları gibi değil, iyilerin yazısı İlliyun'dadır. İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler Naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok, şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir onda. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya Suresi 87 ve 88. ayetler. Hazreti Yunus'un duası.
2: Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştıramayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde,
3: senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum
2: diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Hucurat Suresi 13 ila 18. ayetler.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Şüphe yok ki biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi

0: boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki iman etmediniz. Öyle ise iman ettik demeyin. Fakat boyun eğdik deyin. Henüz iman kalplerinize girmedi. Eğer Allah'a ve peygamberine itaat ederseniz, yaptıklarınızdan hiçbir şeyi eksiltmez. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İman edenler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir. Ey Muhammed! De ki, siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa Allah göklerdeki ve yerdeki her şeyi bilir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Müslüman olmalarını bir lütufta bulunmuş gibi sana hatırlatıyorlar. De ki, Müslüman olmanızı bir lütuf gibi bana hatırlatıp durmayın. Tam tersine, eğer doğru kimselerseniz sizi imana erdirmesinden dolayı Allah size lütufta bulunmuş oluyor. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Enam Suresi 6 ila 10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlardan önce nice nesilleri helak ettiğimizi görmediler mi? Yeryüzünde size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Onlara bol bol yağmur yağdırmıştık. Topraklarından nehirler akıttık. Sonra da günahları sebebiyle onları helak ettik ve arkalarından başka bir nesil var ettik. Ey Muhammed! Eğer sana kağıda yazılı bir kitap indirseydik, onlar da elleriyle ona dokunsalardı, yine o inkar edenler, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir diyeceklerdi. Bir de dediler ki, ona açıktan göreceğimiz bir melek indirilse ya, eğer öyle bir melek indirseydik, artık iş bitirilmiş olurdu. Sonra da kendilerine göz açtırılmazdı. Hemen helak edilirlerdi. Eğer onu, peygamberi, bir melek kılsaydık, yine onu bir adam suretinden yapardık ve onları yine içinde bulundukları karmaşaya düşürmüş olurduk. Ey Muhammed! Andolsun senden önce de birçok peygamber alaya alınmıştı da, onlarla alay edenleri alay ettikleri şey kuşatıp mahvetmişti. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Hac suresi 50. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İman edip iyi işler yapanlar var ya, onlar için hem bir bağışlama hem de güzel bir rızık vardır. Mağfiret bakımından insanlar kısım kısımdır. Bir kısmının günahı örtülür, bir kısmının salih amelleri örtülür. Böylece onlar kendilerini beğenmek derdinden kurtulur. Bir kısmınınsa hali örtülür. Bunun gayesi şöhrete kavuşarak fitneye düşmemesidir. Bu anlamda şöyle demişlerdir: senin hevana karşı çıkmamı yadırgama. Bilesin ki seni inkârım seni koruyan bir örtüdür. Bir kısmı ise velileri arasında gizlenir. Bu nedenle kitaplarda şöyle bir rivayet gelmiştir: velilerim örtümün altındadır. Onları benden başkası görmez. Ayet-i kerimede geçen kerim rızıksa helal yolla elde edilmiş rızıktır. Bir yoruma göre kulun hesap etmediği yönden gelen rızıktır. Bir yoruma göre bekleme olmaksızın ihtiyaç duyulduğu esnada şefkatle gelen rızıktır. Bir yoruma göre ise rızık sahibine hakka yakınlık uğruna sarf etme imkanı verilmiş rızıktır. Bir yoruma göre kerim rızık bereket bulunan rızıktır. Bir yoruma göre kerim rızık bir güçlük olmaksızın gelen rızıktır. Herhangi bir yaratılmışa ondan dolayı minnet duyulmaz. Hac suresi 51. ayet. Ayetlerimizi tartışarak bozmaya çalışanlarsa, işte onlar cehennem ehlidir. Dünya hayatında onlar için vahşet ve doğruluk kapılarının kapanması, hayatın zorluğu, Allah'tan korkmayan ve ona acımayacak kimselerle sınanmak gibi cezalar vardır. Ahirette ise suçlarına göre acı verici azaplarla karşılaşacaklardır. Hac suresi 52. ayet. Biz senden önce ne bir elçi ne bir peygamber göndermedik ki bir temennide bulunduğu zaman şeytan onun temennisine bir şey karıştırmış olmasın. Bunun üzerine Allah şeytanın karıştırdığını derhal kaldırır. Sonra Allah ayetlerini tahkim eder. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Şeytanlar peygamberlere ilişirler fakat onların peygamberlerin hallerinde bir otoritesi veya tesiri yoktur. Bizim peygamberimiz ise bütün peygamberlerin en faziletlisidir. Bu meyanda şeytandan şaşırtma ve saptırma gibi fiiller ortaya çıkabilir. Bizim peygamberimiz içinse ayetlerin gereğine göre Kur'an-ı Kerim okuma esnasında bir takım duruşlar ortaya çıkardı. Bu esnada şeytan bazı lafızları telaffuz eder. Tahsili olmayan kişi onun peygamberin lafızlarından olduğunu zanneder. Böylece bir grup için fitne haline gelir. Korunma kuvvetiyle desteklenmiş olanlara gelirsek, onlar Allah'ın inayetinin ulaştığı kimselerdir. Onlar basiretle görür ve bu durum kendilerine bir zarar vermez. Hac suresi 53. ayet. Allah şeytanın karıştırdığını, kalplerinde hastalık bulunan ve kalpleri kas katı olan kimseleri sınamaya vesile kılar. Çünkü o zalimler ancak bir ayrılık içindedirler. Allah kuluna bir hayır irade ettiğinde ona tahkik nuruyla yardım eder. En güzel korumayla onu destekler. Basiretin açılmasıyla hakikatle batılı ayrıştırır. Öyle bir insana kuşku bulutları gölge etmeyeceği gibi gaflet örtüsü silinir gider. Gün ortasında güneşin ışınları altında sabahın sisinin tesiri yoktur. İşte bu şu ayetin anlamıdır. Hac suresi 54-56. ayetler. Bir de kendilerine ilim verilenler, Kur'an-ı Kerim'in şüphesiz Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler ve ona inansınlar. Böylelikle kalpleri ona saygı duysun. Çünkü Allah iman edenleri doğru bir yola çıkartır. O inkar edenlerse kendilerine kıyamet ansızın gelinceye veya verimsiz günün azabı gelinceye kadar ondan bir şüphe içinde kalmaya devam ederler. O gün mülk bir olan Allah'ındır. Onların aralarında hükmünü verir. Artık iman edip iyi iş yapmış olanlar naim cennetlerindedir. Allah'ın mülkü herhangi bir günle sınırlı olmadığı gibi bir işin vakti de onun adına yenilenmez. Allah'ın celalinin bir ölçüsü de yoktur. Fakat kıyamet günü bütün iddialar kesilir, zanlar ortadan kalkar, mümkün görmeler silinir, müminler ve hakkın emrine uyanlar için

0: olanlar için apaçık ihsan vardır. O Allah yolunda hicret edenler, kalpler için mağfiret tadı varken, ruhlar için sevgi elbisesi, sırlar için de sürekli müşahede vardır. Hac suresi 59. ayet. Elbette onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Çünkü Allah en iyi bilendir, gayet yumuşaktır. Allah'ın onları yerleştireceği yer, onların temenni ettiklerinin üzerindedir. Aynı zamanda ulaştırıldıkları hal üzere bırakılacaklardır. Bu ünsiyet lütuflarına tam olarak nail olmak, ayıklık vakitlerinde gerçekleşir. Aynı zamanda sürur hallerinin en üstününde bastın gerekleriyle temekkün ederler. Hac suresi 60. ayet. Bu böyledir. Her kim kendisine yapılan kötülüğe misliyle karşılık verir de sonra yine üzerine bir saldırı olursa muhakkak Allah ona yardım eder. Çünkü Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır. Allah'ın velilerine yardımı güçlü bir yardım olduğu gibi intikamı yetkin bir intikam. Cezalandırması kemaliyle gerçekleşen bir cezalandırma. Düşmanlarını hezimete uğratmasıysa onların hepsine boyun eğdirmesiyle gerçekleşir. Allah'ın yardım ettiği kimse çare aramaz veya hemcinslerinin yardımına ihtiyaç hissetmez. Hac suresi 61. ayet. Zira Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar ve Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Dıştaki alemde gece ve gündüz olduğu gibi sırların da gecesi ve gündüzü vardır. Tecelli esnasında gündüz olurken, örtünme esnasında gece olur. Sırrın gecesinin ve gündüzünün de artış ve eksilişi vardır. Kabz ölçüsünce gece olduğu gibi, bast ölçüsünce de gündüz olur. Bunlardan birisi öteki üzerinde artar ve eksilir. Bu arifler içindir. Muhakkiklere gelirsek, onlar için olansa, öteki grubun kabzının ve bastının yerine üns ve heybettir. Buysa onların sahv ve mahv hallerinde gerçekleşir. Birisi artarken öteki eksilir. Onların arasında gündüzü uzayan ve kendisine gece gelmeyenler de vardır. Bu da sadece ünsiyet ehli için geçerlidir. Hac suresi 62. ayet. Çünkü Allah varlığı kendinden olan haktır. Müşriklerin onu bırakıp da tapındıkları putlarsa hep batıldır. Allah yegane yüce, yegane büyük olandır. Hakikatlerden bir bilgi ortaya çıktığında o bilgi ölçüsünce fena gerçekleşir. Bu tecellinin kendisi için gerçekleştiği kimsede olur. Sonra ortaya çıkan şeyin zuhuru artar ve güçlenir. Bu durumda tefrikanın yani ayrılığın eserleri eksilir ve silinir. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Gündüz buradan ortaya çıktığında gece şuradan gerisin geri gider. Kul bütünüyle Allah'ın dışındakilerden yüz çevirirse önce eşyayı haktan dolayı görür, sonra hakla görür, sonra sadece hakkı görür. Bu durumda haktan başkası için onun bir duyumu yoktur. Onun unuttukları arasındaysa nefsi ve bütün alem vardır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Âl-i İmrân Suresi 190 ila 194. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün farklı oluşunda

0: aklı selim sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayakta dururken, otururken, yatarken hep Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Remzi Er. Yusuf Suresi 16 ila 18. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yusuf'u kuyuya bırakıp akşamleyin ağlayarak babalarına geldiler. Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim? Onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın dediler. Bir de üzerine sahte bir kan bulaştırılmış gömleğini getirdiler. Yakup dedi ki, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif.
2: Okuyan Recep Yasan. Nur Suresi 46 ila 50. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola iletir. Münafıklar Allah'a ve peygambere inandık ve itaat ettik derler. Sonra da onların bir kısmı bunun ardından yüz çevirirler. Halbuki onlar inanmış değillerdir. Aralarında hüküm vermesi için Allah'a, Kur'an'a ve peygambere çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki içlerinden bir grup yüz çevirmektedir. Ama gerçek verilen hüküm kendi lehlerindeyse boyun eğerek ona gelirler. Kalplerinde bir hastalık mı var, yoksa şüphe ve tereddüte mi düştüler? Yoksa Allah ve Resulünün kendilerine karşı zulüm ve haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, işte onlar asıl zalimlerdir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de arşı yükselten melekler olduğunu şöyle beyan eder.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hakka Suresi 17. Ayet.
0: Melekler onun kıyılarındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde 8 taşıyıcı taşır.
1: Mü'min Suresi 7. Ayet.
4: Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar melekler, Rablerini hamd ederek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananlar için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azabından koru.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Bal. Hud Suresi 9 ila 16. ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Eğer insana tarafımızdan bir nimet tattırır da sonra ondan çekip alırsak tamamen ümitsizliğe düşer, nankörleşir. Eğer başına gelen bir sıkıntıdan sonra ona bir nimet tattırırsak, kötü durumlar benden uzaklaşıp gitti der. Artık onun bütün yaptığı sevinmek ve övünmektir. Ancak sabredip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar böyle değildir. İşte onlar için bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Ona bir hazine indirilse veya onunla beraber bir melek gelse ya demelerinden dolayı, canın sıkılarak sana vahyedilen ayetlerin bir kısmının tebliğini terk edecek değilsin ya, sen ancak bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Yoksa Kur'an'ı kendisi uydurdu mu diyorlar. De ki, eğer doğru söylüyorsanız Allah'tan başka çağırabileceğiniz herkesi yardıma çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. Eğer size cevap veremezlerse bilin ki Kur'an ancak Allah'ın ilminin eseri olarak indirilmiştir ve ondan başka Tanrı yoktur. Hala teslim olmayacak mısınız? Kim dünya hayatı ve onun ziynetini istiyorsa orada onlara işlerinin karşılığını eksiksiz veririz. Orada onlar hiçbir zarara uğratılmazlar. Onlar ahirette paylarına ateşten başka bir şey düşmeyen kimselerdir. Dünyada ürettikleri boşa gitmiştir. Yapıp ettikleri de geçersizdir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: En sevgilinin dilinden dualar. Allah'ım, Allah'ım, senden düzgün bir yaşantı, temiz bir ölüm ve rezil rüsva olmadan sana dönebilmeyi istiyorum. Allah'ım, Allah'ım, lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap. Katında bulunan nimetlere rağbetimizi arttır ve bizi gönül zengini eyle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Yunus Suresi 70.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Musa, size hak gelince onun hakkında böyle mi diyorsunuz? Bu bir sihir midir? Oysa sihirbazlar iflah olmazlar dedi. Dediler ki, bizi atalarımızı üzerinde bulduğumuz yoldan döndüresin de yeryüzünde hakimiyet, devlet ikinizin eline geçsin diye mi bize geldin? Biz ikinize de inanmıyoruz. Firavun, bütün usta sihirbazları bana getirin dedi. Sihirbazlar gelince Musa onlara, atacağınızı atın, hünerinizi ortaya koyun dedi. Sihirbazlar atacaklarını atınca Musa dedi ki, sizin bu yaptığınız sihirdir. Allah onu elbette boşa çıkaracaktır. Çünkü Allah bozguncuların işini düzeltmez. Suçluların hoşuna gitmese de Allah hakkı sözleriyle gerçekleşecektir. Firavun ve ileri gelenlerinin kötülük yapmaları korkusuyla kavminin küçük bir bölümünden başkası Musa'ya iman etmedi. Çünkü Firavun o yerde zorba bir kişiydi. O gerçekten aşırı gidenlerdendi. Musa, ey kavmim, eğer siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz, eğer ona teslim olmuş kimselerseniz, artık sadece ona tevekkül edin dedi. Onlar da şöyle dediler, biz yalnız Allah'a tevekkül ettik. Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma. Bizi rahmetinle o kafirler topluluğundan kurtar.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Hadid Suresi 1 ila 6. ayetler.
4: Euzü billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم سبح

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca O'nundur. Diriltir, öldürür. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. O ilk ve sondur. Zahir ve batındır. O her şeyi hakkıyla bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde, 6 evrede yaratan, sonra arşa kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Geceyi gündüze sokar, gündüzü de geceye sokar. O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Kur'an Müslümanlar için hediyedir.
3: Sana bu kitabı her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir rehber, bir rahmet ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Kuzu. Duha Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi. Sana darılmadı da. Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi? Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın hayatı. 5. bölüm. Kibir, servet, imtihan. Altın buzağı ve zihniyetin devamı. İnsan mucizeyi görse de unutabilir. Korkuyu yaşasa da tekrar yanlışa dönebilir. Hazreti Musa'nın kavmi denizin yarılışına şahit oldu. Firavun'un boğuluşunu gördü. Fakat imtihan bitmedi. Çünkü asıl imtihan dışarıdaki düşmanın yenilmesi değil, içerideki zaafın terbiye edilmesiydi. Musa Tur'a gider. Kavim geride kalır. Ve o sırada bir söz ustası çıkar. Samiri. Ateşte eritilmiş ziynet eşyalarından bir buzağı heykeli yapılır. Kimi rivayetlerde içinden ses çıkaran bir düzenekten söz edilir. Hakikatla illüzyon birbirine karışır. Kalabalık gözün gördüğüne teslim olur. Kalabalığın içinde fısıltılar yükselir. Birileri yapılan buzağı ilah gibi göstermeye çalışır. Onlara göre aradıkları ilah budur. Musa'nın ilahı da budur. Böylece zihin daha yeni kurtulduğu esaretin alışkanlıklarına geri dönmeye başlar. Harun aleyhisselamsa kavmi uyarır. Bunun bir imtihan olduğunu, Rablerine dönmeleri gerektiğini hatırlatır. Fakat kalabalık psikolojisi ağır basar. Bir topluluk hakikatin sesini değil, gözünü büyüleyen sahte görüntüyü takip eder. Musa döndüğünde gördüğü manzara karşısında öfkelidir. Çünkü mesele bir heykel değildir. Mesele yöneliştir. Kardeşi Harun'u sorgular. Bu sapmaya nasıl izin verildiğini sorar. Harun aleyhisselam, kavmin kendisini zayıf gördüğünü, aralarına fitne düştüğünü, üzerine gelmeleri halinde kavmin daha da parçalanabileceğini anlatır. Bu sahnede iki ders vardır. Birincisi, liderliğin bedeli. İkincisi, kalabalık psikolojisinin ne kadar hızlı yön değiştirebildiği. Sonra tövbe kapısı açılır. İnsanın düştüğü yerden kalkabilmesi, vahyin en büyük merhamet çağrılarından biridir. Firavun ölmüştür. Fakat firavunluk bitmemiştir. Çünkü firavunluk yalnızca bir kişi değil, bir zihniyettir. Zalimler gider, zulmün dili kalır. Gücü elinde tutan bazıları, saltanatını sürdürmek için demagojiye sarılır. Kibri meşrulaştırmak için sahte ihtişamlar üretir. Kur'an kıssalarında isimler kadar tavırlar da önemlidir. Firavun yalnızca bir hükümdar değil, ben merkezli bir iddianın sembolüdür. Bazı isimler anıldığında içimiz daralır. Firavun, Nemrut, Ebu Cehil. Bazı isimler anıldığında kalp ferahlar. Musa, İbrahim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık hafızası zulmü lanetle, hakkı rahmetle hatırlar. Ve bu hatırlayış bir tarih bilgisi değil, vicdanın dilidir. Servet. İnsan için hem nimet hem sınav. Kimi zaman şükre açılan kapı, kimi zaman kibri büyüten bir ayna. Hazreti Musa'nın döneminde bu sınavın adı Karun'dur. Halk arasında Karun gibi zengin denilen o meşhur isim. Karun, Hazreti Musa'nın kavmindendir. Rivayetlerde akrabalık bağıyla anılır. Kendisine büyük bir servet verilir. Öyle ki hazinelerinin anahtarlarını taşımak bile güçlü bir topluluğa ağır gelecek kadar. Bu ayrıntı bile kıssanın abartı değil, ibret maksadını gösterir. Dikkat! Burada anlatılan para değildir. Paranın insanı neye dönüştürdüğüdür. Kavminden aklı selim sahipleri onu uyarır. Sevinçle taşmamasını, kendini beğenmemesini söylerler. Çünkü Allah şımarıklığı sevmez. Ona Allah'ın verdiğiyle ahiret yurduna araması hatırlatılır. Dünyadan nasibini unutmaması ama dünyayı amaç haline getirmemesi öğütlenir. Allah ona nasıl ihsan ettiyse, onun da insanlara ihsanda bulunması istenir. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaması söylenir. Bu nasihat zinciri aslında bir medeniyet taslağıdır. Dengeli dünya-ahiret anlayışı, infak bilinci, toplumsal sorumluluk ve güç ahlakı. Karun bu nasihatleri dinlemez. Ve kıssanın kırılma cümlesi gelir. Bu servet bana, kendi bilgim sayesinde verildi. Burada sorun çalışmak değildir. Sorun, nimeti kendinden bilmektir. İnsanın elindeki imkanı emanet değil, mülkiyet gururu saymasıdır. Karun'a hatırlatılır. Ondan önce nice güçlüler, nice zenginler vardı. Helak oldular. Tarih, kibri defalarca yıktı. Ama kibir, her defasında kendini yeniden kurmaya çalıştı. İkinci bölümde Karun'un servetle kurduğu dili duyduk. Üçüncü bölümde ise o dilin toplumda nasıl bir özenti ürettiğini ve sonrasında nasıl bir ibrete dönüştüğünü izleyeceğiz.
0: Peygamberlerimizin izinden.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, birinin suyu lezzetli ve tatlı, diğerininki tuzlu ve acı olan iki denizi salıverip, aralarına da görünmez bir perde ve karışmalarını önleyici bir engel koyandır. O, sudan bir insan yaratıp, ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne faydası ne de zararı dokunan şeylere kulluk ederler. Kafir, Rabbine karşı şeytana arka çıkandır. Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki, ben buna

0: Karşılık sizden dileyen kimsenin Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum. Sen o ölümsüz ve daima diri olana, Allah'a tevekkül et. Onu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak o yeter. Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor. Onlara Rahman'a secdeye kapanın denildiğinde, Rahman da nedir? Senin bize emrettiğine mi secde edeceğiz derler ve bu onların nefretini arttırır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana Gufraneke Rabbena ve İleykel Masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Kur'an kılavuzdur.
3: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Biçer. İsra Suresi 78 ila 84. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye ve dünyanın dört bir tarafında yayında. Nerede olursanız olun, frekansınız Vav Radyo.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlısı vardır. Kim de bir kötülük getirirse bilsin ki kötülük işleyenler ancak yapmakta olduklarının cezasına çarptırılırlar. Kur'an'ı sana farz kılan Allah şüphesiz seni dönülecek bir yere döndürecektir. De ki, Rabbim hidayetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı daha iyi bilir. Sen bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o Rabbinden bir rahmet

0: olarak sana verildi. Öyleyse kafirlere sakın arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, Resul ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bahseder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 150. Ayet.
3: Ey Muhammed! Nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Mescid-i Haram'a doğru çevir. Ey müminler! Siz de nerede olursanız olun, yüzünüzü Mescid-i Haram'a doğru çevirin ki zalimlerin dışındaki insanların elinde size karşı bir koz olmasın. Zalimlerden korkmayın, benden korkun. Böylece size nimetlerimi tamamlayayım ve doğru yolu bulasınız.
1: Araf Suresi 158. Ayet.
4: Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Şüphesiz ben yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkın Sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Gürkan Çiğdem. Muhammed Suresi 12 ila 19. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah inanıp salih ameller işleyenleri içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkar edenler ise dünya zevklerinden yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir. Ey Muhammed! Seni çıkaran kendi memleket halkından daha güçlü nice memleket halkları vardı ki biz onları helak ettik. Onların hiçbir yardımcısı da olmadı. Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir? Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz verilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır. Orada onlar için meyvelerin her çeşidi vardır. Rablerinden de bağışlama vardır. Bu cennetliklerin durumu ateşte temelli kalacak olan ve bağırsaklarını parça parça edecek kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Onlardan seni dinleyenler vardır. Fakat senin yanından çıktıkları zaman alay ederek kendilerine bilgi verilmiş olanlara az önce ne söyledi derler. İşte bunlar Allah'ın kalplerini mühürlediği ve nefislerinin arzularına uyan kimselerdir. Hidayete erenlere gelince Allah onların hidayetini artırır. Onların Allah'a karşı gelmekten sakınmalarını sağlar. Onlar kıyametin kendilerine ansızın gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. Muhakkak onun alametleri gelmiştir ama öğüt almıyorlar. Kıyamet kendilerine gelip çatınca öğüt almaları kendilerine ne fayda verecek? Bil ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Hem kendinin hem de inanmış erkek ve kadınların günahlarının bağışlanmasını dile. Allah gezip dolaştığınız yeri de içinde kalacağınız yeri de bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım. Senden hayırlı olan işleri yapmayı

aklın ve dinin çirkin gördüğü şeyleri terk etmeyi ve fakirlerin sevgisini istiyorum. Allah'ım, Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnkar edenler grup grup cehenneme sevk edilirler. Cehenneme vardıklarında oranın kapıları açılır ve cehennem bekçileri onlara şöyle derler: size içinizden Rabbinizin ayetlerini size okuyan ve bugününüze kavuşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi? Onlar da evet geldi derler. Fakat inkarcılar hakkında azap sözü gerçekleşmiştir. Onlara şöyle denir: İçinde ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacağı yer ne kötüdür. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Hadi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş.

0: Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Araf Suresi 19 ila 25. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Adem, sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki, Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da cennette ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye de onlara yemin etti. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara, ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Dediler ki, Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Allah dedi ki, birbirinizin düşmanı olarak inin oradan. Size yeryüzünde bir zamana kadar yerleşme ve yararlanma vardır. Allah dedi ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan mahşere çıkarılacaksınız. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Vav Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Osman. 3. bölüm. Sadakatin ve cömertliğin zirvesi.
4: Hicretin 4. yılı, Cemaziyelevvel ayı. Medine semaları ağır bir hüzünle kaplıydı. Hazreti Peygamber'in kızı Rukiye'den olan ve bizzat Allah Resulü tarafından ismi verilen 6 yaşındaki Abdullah, vuslat vaktini beklemekteydi. Talihsiz bir kaza sonucu, yüzünü bir horozun gagalamasıyla başlayan o ağır şişlik ve hastalık, taze fidanı yatağa mahkum etmişti.
5: Benim güzel Abdullah'ım, babasının göz nuru. Duyar mısın sesimi? Baban burada, hemen başucunda.
6: Baba, gözüm çok acıyor.
5: Sabret ey yavrum. Rabbim seni bizden daha çok sever. Sana adını veren deden de birazdan burada olur.
7: Ey Ebu Abdullah, Allah Resulü kapıda seni ve evladını ziyaret etmek ister.
5: Buyursunlar, başımızın tacıdır. Bu haniyi teşrif etmesi benim yaralı gönlüme sükunet verir. Rabbim emanetini benden alırken senin şefkatinden bizi mahrum etme.
4: Hazreti Osman, Habeşistan gurbetinin ve vefat eden eşi Rukiye'nin aziz hatırası olan oğlunu toprağa verirken metanetle "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" diyerek teslimiyetin en büyük örneğini veriyordu. Hazreti Peygamber torununun cenaze namazını kıldırdıktan sonra mezarın başına geçip bekledi. Allah Resulü'nün mübarek gözlerinden torunu için sessiz yaşlar süzülüyordu. Hazreti Osman, künyesini aldığı evladını, Ebu Abdullah künyesinin sahibini bizzat kendi elleriyle toprağa indirdi.
5: Git, yolun açık olsun yavrum. Annene selam götür.
4: Hazreti Osman, evladını Osman bin Mazun'un kabri yanına defnederken, metanetle teslimiyetin en asil örneğini veriyordu. O günden sonra Medine semalarında yankılanan bu hüzün, Osman'ın Ebu Abdullah künyesinde ömür boyu sürecek bir sadakat mührü olarak kalacaktı. Hicret sonrası Medine'de içme suyu temin etmek büyük bir sıkıntıydı. Tatlı suyu olan Rume kuyusu vardı ancak o da bir Yahudinin elindeydi ve suyu satıyordu.
8: Vallahi bu zulüm dayanılır gibi değil. Bir kırba su için kuyu sahibine tüm kazancımızı veriyoruz.
7: Doğru dersin kardeşim. Kuyu bizimdir lakin su bize haram kılınmış gibi. Kimin gücü yeter bu haksızlığa son vermeye?
9: Sızlanmayı bırakın da paraları hazırlayın. Su bende, para sizde. Nizam budur.
5: Selam olsun size ey kardeşlerim. Duyarım ki su derdi belinizi bükmüş, gönlünüzü daraltmış.
7: Aleykümselam ey Osman bin Affan. Allah Resulü müjdeledi. Kim bu kuyuyu satın alıp Müslümanların hizmetine sunarsa cennet onun içindir buyurdu. Lakin bu servet kimde bulunur?
5: Rabbim bu serveti bize bugünler için ihsan etti ey dostlarım. Ey kuyu sahibi, Rume kuyusu için sana 35 bin dirhem teklif ediyorum.
9: 35 bin mi? Sen ciddi misin ey Ebu Abdullah? Bu Medine'nin gördüğü en büyük medaldir.
5: Ciddiyim. Bu kuyu artık ne benimdir ne senin. Allah yolunda tüm Müslümanların vakfıdır.
8: Allah senden razı olsun ey Osman. Cennet müjdesi seninle olsun.
4: Hazreti Osman sadece susuzluğu dindirmiyor, aynı zamanda cömertliğin bir toplumun kaderini nasıl değiştirebileceğini gösteriyordu. Takvimler hicretin 6. yılını gösteriyordu. Müslümanlar Kabe özlemiyle yanarken Hudeybiye'de konaklamışlardı. Allah Resulü barışçıl niyetini Kureyş'e anlatmak için Mekke eşrafının en sevdiği adamı, damadı Osman'ı elçi olarak seçmişti.
10: Hoş geldin ey Osman bin Affan. Kureyş seni burada görmekten memnun. Sen bizim kanımızsın, asaletimizsin. Bak, Beytullah orada duruyor. Madem geldin, git ve dilediğin gibi tavaf et. Kimse sana engel olmayacak.
5: Hayır ey Eban. Allah'a yemin olsun ki Allah Resulü bu Kabe'yi tavaf etmeden ben tek bir adım bile atmam. Ona izin verilmediği sürece ben bu şerefi kendime haram kılarım.
10: Bu nasıl bir sadakattir Osman? Mekke halkı senin bu duruşunu asla unutmayacak.
4: Hicretin 9. yılıydı. Bizans İmparatoru Heraklius'un büyük bir orduyla Medine üzerine yürüyeceği haberi şehre ulaştı. Yaz mevsiminin en kavurucu sıcakları ve şiddetli bir kıtlık şehri ve yürekleri kavuruyordu. Bu tehdit karşısında Hazreti Peygamber, Bizans ordusuna karşı bizzat bir sefer düzenlemeye karar vererek hazırlıkları başlattı. Hazırlık aşamasında karşılaşılan büyük maddi imkansızlıklar ve mevsimin zorluğu

0: şartları nedeniyle İslam ordusuna Ceyşul Usre, yani zorluk ordusu. Bu sefere de Tebük Seferi denilecekti.
1: Ey Müslümanlar! Bizans dev ordusuyla üzerimize geliyor. Bugün zorluk seferi günüdür. Herkes gücü yettiğince yardım etsin.
2: Ey Ömer! İşte deve yükleriyle hurmalar. Hepsi feda olsun.
0: Herkes elinden geleni yaptı.

0: an, Hazreti Ebubekir devrinde de katiplik ve müşavirlik görevlerini büyük bir titizlikle sürdürmüştü. Hazreti Ebubekir vefatından önce Hazreti Ömer'i halef tayin etmek istediğinde bu karara en güçlü ve olumlu görüş verenlerden biri Osman bin Affan olmuştu. Şimdi ise o, Hazreti Ömer'in yakın danışmanı olarak ümmetin yükünü omuzlamaktaydı.
1: Gel ey Ebu Abdullah! Ebu Bekir'in yanındaki o sadık katipliğin bugün benim en büyük dayanaklarımdandır.
2: Estağfurullah ey müminlerin emiri! Biz sadece Rabbimizin rızasını ve ümmetin selametini gözetiriz.
1: Mısır fethi için Amr bin el-As'a izin vermemem hususunda hala aynı fikirde misin? Neden bu kadar temkinli davranırsın?
2: Amr yiğittir. Lakin Mısır büyük bir lokmadır ey Ömer. Ordumuzu çok geniş bir alana yaymak henüz nizamını kurduğumuz toprakları savunmasız bırakabilir. Tereddüdüm sadece ümmetin gücünü korumak içindir.
1: Haklısın. Peki ya benim Suriye yolculuğuna bizzat çıkmama neden karşısın? Halifenin ordusunun başında olması onlara güç vermez mi?
2: Medine, İslam'ın kalbidir. Senin buradan uzaklaşman merkezi zayıflatır. Senin gölgenin Medine üzerinde olması Suriye'deki kılıçlardan daha mühimdir.
1: Senin bu hilmin ve hayan benim hiddetime mizan olur. Lakin bir meselede kalplerimiz birdir. Fethedilen araziler.
2: Evet, o verimli topraklar fatihler arasında taksim edilmemeli. Onlar fey olarak kalmalı. Gelecek nesillerin ve yetimlerin hakkı ebediyen korunsun.
1: Ağzına sağlık ey Osman. Adaleti tesis ederken Rabbim senin bu selim kalbinden bizi mahrum etmesin.
0: Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in 10 yıllık hilafeti boyunca onun en yakın danışmanlarından biri oldu. O, görevini derin bir feraset kaynağı ve sarsılmaz bir sadakat köprüsü olarak devam ettirdi. Ancak takvimler Hicret'in 23. yılını gösterdiğinde Halife Ömer Mescid-i Nebevi'de namaz kıldırdığı sırada hançerlenerek ağır bir şekilde yaralandı. Bu karanlık sabahın ardından ümmetin kaderi Hazreti Ömer'in bizzat görevlendirdiği 6 kişilik Şura Meclisi'ne emanet edilecek, gözler bu meclisin kararına çevrilecekti.

0: Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Ahmet Sarıkaya. Ali İmran Suresi 190 ila 194. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

ربنا

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin yaratılışında, geceyle gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde, selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın. Seni eksikliklerden uzak tutarız. Bizi ateş azabından koru derler. Rabbimiz, sen kimi cehennem ateşine sokarsan onu rezil etmişsindir. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçi işittik, hemen iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla bize vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet günü bizi rezil etme. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerinse sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Adiyat Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun nefes nefese koşanlara, sonra çakarak kıvılcım saçanlara, sabahleyin ansızın baskın yapanlara, derken o sırada tozu dumana katanlara, peşinden orada bir topluluğun ta ortasına dalanlara ki, insan Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir. O, aşırı derecede mal sevgisine kapılmıştır. O bilmez mi ki, kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman ve kalplerinde gizlenenler ortaya konduğu zaman, işte o gün anlayacaklar ki, Rableri onlardan tam manasıyla haberdardır. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Balcıoğlu. Ankebut Suresi 52 ila 57. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler var ya, işte onlar asıl ziyana uğrayanlardır. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Hikmet gereği belirlenmiş bir süre olmasaydı, azap onlara mutlaka gelirdi. Onlar farkında değillerken kendilerine ansızın elbette gelecektir. Senden azabın çabucak gelmesini istiyorlar. Oysa azap, kafirleri üstlerinden ve ayaklarının altından bürüyeceği gün, şüphesiz cehennem onları mutlaka kuşatmış olacaktır. Allah onlara yapmakta olduklarınızın cezasını tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım yeryüzü geniştir.

0: O halde ancak bana kulluk edin. Her can ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, gayb bilgisine dair kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Lokman Suresi 34. Ayet.
3: Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi şüphesiz yalnızca Allah katındadır. O yağmuru indirir, rahimlerdekini bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Hiç kimse nerede öleceğini de bilemez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden hakkıyla haberdar olandır.
1: Sebe Suresi 48. Ayet.
4: De ki, şüphesiz Rabbim gerçeği ortaya koyar. O gaybleri hakkıyla bilendir.
1: Fatır Suresi 38. Ayet.
5: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Başlı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Nur Suresi 1-10. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek kurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek kurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti İsa aleyhisselamın duası. Maide suresi 114. ayet.
3: Ey Allah! Ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kotan. Abese Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü. Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki de o arınacak yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek. Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun. İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne? Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun. Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır. O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfelerdedir. Kahrolası inkarcı insan, ne nankördür o. Allah onu hangi şeyden yarattı? Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır, o Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır. O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar, gülerler, sevinirler. O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler. Onları bir siyahlık bürür. İşte onlar kâfirlerdir, günaha dalanlardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Kasas Suresi 36 ila 43. Ayetler.

0: يُؤْمِنُونَ. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Musa onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık," dediler. Musa, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun güzel sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler," dedi. Firavun, "Ey ileri gelenler, sizin benden başka bir ilahınız olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, benim için bir ateş yakıp tuğla pişir de bana bir kule yap. Belki Musa'nın ilahına çıkar bakarım. Şüphesiz ben onun mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyorum," dedi. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakaladık ve onları denize attık. Orada boğuldular. Zalimlerin sonunun nasıl olduğuna bak. Biz onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü de kendilerine yardım edilmeyecektir. Bu dünyada onları lanete uğrattık. Kıyamet gününde de onlar iğrenç kılınmış kimselerden olacaklardır. Andolsun, ilk nesilleri yok ettikten sonra Musa'ya düşünüp ibret alsınlar diye insanların kalp gözünü açan deliller ve bir hidayet rehberi ve bir rahmet olarak kitabı Tevrat'ı verdik. Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Ubeyde bin Abdullah'ın babasından Abdullah bin Mesud'dan naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Günahından tevbe eden kimse günahsız kimse gibidir. Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz kaybettiği hayvanını bulduğu zaman ne kadar seviniyorsa muhakkak Allah da sizden birinin tevbesine bundan daha çok sevinir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Allah'ın affetmeyeceği bir günah ve günahının büyüklüğü sebebiyle tevbe kapısı yüzüne kapanacak bir günahkar yoktur. Zira Allah'ın af ve mağfireti çok geniş ve büyüktür. İnsan, onur ve haysiyetini yok edici suçlar olarak bilinen zina ve hırsızlık, bütün kötülüklerin anası sayılan içki gibi suçları işleyenler için de tevbe kapısı açıktır. İnsanın bütün güzel amellerini ahirette boşa çıkaracak kadar büyük bir suç olan irtidattan, yani dinden dönmeden dolayı yapılacak bir tevbenin bile kabul edileceği ayetle bildirilmiştir. Günahların en kötüsü olarak vasıflandırılan şirk suçundan dahi insan tevbe eder ve imana dönerse elbette bu da kabul edilecektir. Yeter ki son nefesini küfür üzere vermesin. Kur'an'da bir taraftan kim bir mümini kasten öldürürse cezası içinde ebediyen kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır buyurulurken, diğer taraftan da onlar ki Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü azabı kat kat artırılır ve o azapta horlanmış olarak devamlı kalır. Ancak tevbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar müstesna. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayıcıdır, engin merhamet sahibidir buyurularak tevbe edenler bundan istisna edilmişlerdir. Bu itibarla ayet ve hadislerdeki bazı günahların affedilmeyeceğine dair ifadelerin sakındırma bağlamında oldukları anlaşılmaktadır. Öyleyse bu gibi ayet ve hadislerden anlamamız gereken, hatalarımız ne kadar çok olursa olsun tevbe istiğfar etmemiz gerektiği ve tevbenin önüne kimsenin geçemeyeceğidir. Ne var ki başkalarının haklarına tecavüz edenler bundan tevbe ettiklerinde önce o kişilere haklarını iade etmek suretiyle helallik almalıdırlar. Çünkü burada kul hakkı söz konusudur ve onu affetme yetkisini Allah ancak hak sahibine vermiştir. Bunun dışında tevbelerin kabul edileceği bildirilmiştir. Nitekim Allah Celle Celaluhu, ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size, Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine yazdı. Gerçek şu ki sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar, sonra da ardından tevbe edip kendini düzeltirse, bilsin ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir buyurarak günah işleyenleri ümitsizliğe düşmekten kurtarmaktadır. Ümitsizlik bir yana, işlediği bir günahın peşinden tevbeyle hemen yaratıcısını hatırlayan kimse, bu vesileyle imanını kuvvetlendirme gayretine girer. Öyle ki bu sayede insan daha çok günah işlemekten kurtulur ve bu yeni ruhla Rabbine daha fazla bağlanıp yakınlaşarak onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaya daha bir gayret gösterir. Diğer taraftan günah işlememiş olduğumuz zaman bile tevbe istiğfar etmemiz hayatın sıkıntıları ve kederleri için bir ferahlık sağlar. Allah bu sayede hiç beklemediğimiz bir yerden bizi rızıklandırır. Fakat bir günah işlediği halde tevbe etmeyenleri ahiret nimetlerinden mahrum bırakır. Kul tevbeyle günahlarından arınarak adeta asli ve fıtri temizliğine geri dönmüş olur. Zira Peygamber Efendimiz, günahtan tevbe eden kimse hiç günahı olmayan kimse gibidir buyurmuştur. Peygamberimiz tevbe sayesinde vicdanın nasıl arındığını şu güzel benzetmeyle anlatır. Kul bir hata işlerse kalbine siyah bir nokta konulur. Şayet o günahtan vazgeçer, bağışlanma diler, tevbe edip Allah'a dönerse kalbi arınır. Eğer bunları yapmaz, günah ve hataya geri dönerse, siyah nokta artırılır ve neticede bütün kalbini kaplar. Allah'ın yaptıkları yüzünden kalpleri pas tutmuştur diye anlattığı pas işte budur. Bu bağlamda Yüce Allah tarafından geçmiş gelecek bütün günahları affedildiği halde, Allah Resulü'nün günlük yaşantısında Rabbine çokça tevbe etmesi ne kadar da manidardır. Tevbe, Allah Resulü için Rabbi ile iletişim kurma vesilesidir. Zira Allah çok tevbe edenleri sever. Sevgili Peygamberimizin anlattığına göre, Rabbimiz kulunun tevbe etmesine çok önemli bir yitiğini kaybedip ondan ümidini kestiği bir anda karşısında bulan birinin sevindiğinden daha çok sevinmektedir.
1: Hadislerle öğrenmek için Vav Radyo.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Tel. Fatır Suresi 15 ila 26. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır. Eğer Allah dilerse sizi giderir ve yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre zor bir şey değildir. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın yükünü yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse bir başkasını günahını yüklenmeye çağırırsa ondan hiçbir şey yüklenilmez, çağırdığı kimse yakını da olsa. Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden için için korkanları ve namaz kılanları uyarırsın. Kim arınırsa ancak kendisi için arınmış olur. Dönüş ancak Allah'adır. Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık bir olmaz. Gölgeyle sıcaklık bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sen kabirde bulunanlara işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. Şüphesiz biz seni müjdeleyici ve uyarıcı hak ile gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki aralarında bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın. Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Oysa peygamberleri onlara apaçık delilleri, sahifeleri ve aydınlatıcı kitabı getirmişlerdi. Sonra ben inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmenin sonucu nasıl oldu?
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an mutluluktur.
3: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Bakara Suresi 222 ila 228. ayetler.

ويسألونك عن المحيط.

فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki, o bir ezadır, rahatsızlıktır. Ay halinde kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Şüphesiz Allah çok tövbe edenleri sever. Çok temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin ekinliğinizdir. Ekinliğinize dilediğiniz biçimde varın. Kendiniz için geleceğe hazırlık olarak güzel davranışlar takdim edin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve her halde onun huzuruna varacağınızı bilin. Ey Muhammed! Müminleri müjdele! İyilik etmemek, takvaya sarılmamak, insanlar arasını ıslah etmemek yolundaki yeminlerinize Allah'ı siper yapmayın. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin kazandığı, bile bile yaptığınız yeminlerden sorumlu tutar. Allah çok bağışlayandır, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. Eşlerine yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer bu süre içinde dönerlerse, şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer yemin edenler yeminlerinden dönmeyip kadınlarını boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Biliniz ki Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine 3 ay hali, hayız veya temizlik müddeti beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları bu süre içinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların yükümlülükleri kadar meşru hakları vardır. Yalnız erkeklerin kadınlar üzerinde 1 derece farkı vardır. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
3: Kavramların hakikati.
2: Gerçekleşmesinde hiç şüphe olmayan kıyametin ne denli dehşet verici bir hadise olduğunu Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Kariya Suresi.
5: Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir. Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hakka Suresi 1-10. Ayetler.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay. Kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ağat halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Açlıktan sana sığınırım. Çünkü açlık ne kötü bir arkadaştır. Hainlikten sana sığınırım. Çünkü hainlik ne kötü bir sırdaştır.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. İbrahim Suresi 38-41, Taha Suresi 124-126 ve Nebe Suresi 31-40. Ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz, şüphesiz sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Hamd, iyice yaşlanmışken bana İsmail'i ve İshak'ı veren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Rabbim, beni namaza devam eden bir kimse eyle. Soyumdan da böyle kimseler yarattı. Rabbimiz, duamı kabul eyle. Rabbimiz, hesap görülecek günde beni, ana babamı ve inananları bağışla. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Orada ne bir boş söz işitirler ne de bir yalan. Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. İşte bu hak olan gündür. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, Beka yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Rahman Suresi 46 ila 78. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her meyveden çift çift vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri zahmetsizce alınacak kadar yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir.
0: Azim olan Allah doğru söylüyor.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Taberi tefsiri. Camiül Beyan, An-Tevil-i Ayil Kur'an. Eser İbn Cerir et-Taberi, Beka Yayınları. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

0: Bakara Suresi 69. ayetin tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın dediler. Musa şöyle dedi: Rabbim diyor ki o sapsarı, rengi parlak, bakanların içini açan bir sığırdır dedi. Bu ayetin anlamı şudur. Musa'nın kavmi ona, bizim için Rabbine dua et de bize kesmemizi emrettiğin sığırın rengi neymiş açıklasın dediler. Bu soru ilk sorudan sonra diğer bir inat etme ve kendileri için yeterli görülen şeyde, yani orta yaşlı bir sığır kesmeleri, başka bir konuda ikinci defa kendilerini zora sokan bir taleptir. Çünkü onlar kesmeleri gereken sığırın özellikleri konusunda ikinci defada da herhangi bir sınırlandırılmaya tabi tutulmamışlardır. Çünkü onlara onların kesmeleri emredilen ineğin vasıflarını sormalarının akabinde bu vasıflar söylendi. Ancak onlar kendileri için yeterli olan şeyi onun özelliklerini sorarak zorlaştırdılar. Ve sığır cinslerinden diğerleri dışında sadece biriyle kendilerini sınırlandırdılar. Bu, Allah'ın peygamberi Musa'ya inat olsun diye sordukları soruya karşılık Allah'tan bir cezadır. Sonra Allah onları ineğin renklerinden herhangi biriyle sınırlandırmadı, ancak onlar zenginlerin üstleneceği bir zorluğu üstlendiler. İbni Abbas'ın naklettiği gibi dediler ki, peygamberleri Musa'ya inat olsun diye, bizim için Rabbine dua et de rengi neymiş açıklasın. Bunun üzerine ceza olarak, o sapsarı, rengi parlak, bakanların içini açan bir sığırdır buyuruldu. Diğer renk sığırlar değil de sarı renk sığırla sınırlandırıldılar. Bunun anlamı şudur. Size kesmenize emrettiğim sığır, bakanların içini açan sarı renkli bir sığırdır. Sapsarı. Müfessirler bu sözün anlamı konusunda ihtilaf ettiler. Onlardan bazıları bunun anlamının siyahlığı çok olan simsiyah manasında olduğunu söylediler. Diğerleri de onun manasının boynuzları ve toynakları sarı olan anlamında olduğunu söylediler. Rengi parlak. Bu sözün tefsiri, yani rengi halis sarıdır. Katade, rengi parlak sözü, rengi saf, berrak olan anlamındadır demiştir. Ebu'l-Aliye dedi ki, rengi saf, berrak olan demektir. Rebi, az önce ifade edilen rivayetin aynını nakletmiştir. Süddi şöyle demiştir. Rengi arı, duru, temiz anlamındadır. Bakanların içini açan. Allah Teala bakanların içini açan sözüyle şunu kasteder. Bu sığır, yaratılışındaki, görünüşündeki ve duruşundaki güzelliğiyle kendisine bakanı celbeder. Bakanların içini açan sözünün bakanları cezbeden demek olduğunu Said bizlere Katade yoluyla aktarmaktadır. Bize Musa Amr Tariki ile Esbat'tan rivayet ettiğine göre Süddi şöyle der. Bakanların içini açan sözü bakanları cezbeden demektir. Bakara Suresi 70. ayetin tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bizim için Rabbine dua et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Çünkü sığırlar bizce birbirlerine benzemektedir. Ama Allah dilerse elbet buluruz dediler. Dediler ki Rabbine dua et. Ebu Cafer et-Taberi şöyle dedi. Dediler ki sözüyle Yüce Allah şunu kastetmektedir. Kendilerine sığır kesmeleri emredilen Musa'nın kavmi Musa'ya dedi. Allah ayette Musa ismini zikretmedi, ancak onun yerine kelamın zahirinde ona işaret eden bir zamiri zikretmekle yetinerek onu zikretti. Bu durumda ayetin anlamı ona, Musa'ya Rabbine dua et dediler şeklinde olur. Onu nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın. Sözü ise Allah'tan üçüncü defa cahillik yaparak soran kavme bir haber açıklasın. Ayetin anlamı böyledir. Eğer onlar inek kesmeleri emredildiğinde kolaylarına gelen ve inek olma vasfına sahip herhangi bir hayvanı kesmiş olsalardı, bu da onlar için yeterli olacaktı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şöyle buyurmuştur. Benim değinmediğim konularda soru sormayın. Sizden önceki bazı toplumlar peygamberlerine çok soru sormaktan ve peygamberleriyle ihtilafa düşmekten dolayı helak olmuşlardır. Şu halde size bir şeyi emrettiğimde onu olabildiğince yerine getirmeye çalışın. Size yasakladıklarımdan da gücünüz yettiğince kaçının. Ebu Cafer et-Taberi şöyle dedi: ancak bu toplum peygamberlerine olan eziyetlerini ve inatlaşmalarını arttırınca Allah da onlara olan cezasını ve şiddetini artırdı. İbni Abbas şöyle dedi: eğer onlar en basit bir ineği alıp kesselerdi, bu onlar için kâfi olacaktı, ancak onlar işi zorlaştırdılar. Allah da onlara zorlaştırdı. Abide Es-Selmani şöyle demiştir: onlar inek hakkında devamlı sorarak işi zorlaştırdılar. Allah da onlara zorlaştırdı. İkrime şöyle dedi: eğer İsrailoğulları herhangi bir ineği alıp kesselerdi, onlar için yeterli olacaktı. Allah dilerse elbet buluruz demeselerdi, o ineği bulamayacaklardı. Mücahid şöyle dedi: Allah'ın hani Musa kavmine Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti sözü hakkında, eğer İsrailoğulları herhangi bir ineği alıp kesselerdi, onlar için yeterli olacaktı. Ama Allah dilerse elbet buluruz sözüne gelince, onlar bu sözleriyle şunu kastetmişlerdir: eğer Allah dilerse bize karışık gelen ve kesmekle emrolunduğumuz sığırların birbirine benzemesi durumunu bize açıklar. Onların elbet buluruz demelerinin anlamı bu bağlamda kesecekleri sığırı ayırt etmeleri, kendilerine ayan beyan olmasıdır. Yani onların diğer cinsler dışında kendilerinin kesmeleri gereken sığırı açık ve anlaşılır bir şekilde bulmalarıdır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Selman Kızmaz. Ahzab Suresi 38 ila 43. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O, sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah, müminlere çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: An pusuladır.
1: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Nisa suresi 11 ila 14. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah size çocuklarınızın alacağı miras hakkında erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. Çocuklar sadece ikiden fazla kız iseler, ölenin geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir ise mirasın yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa geriye bıraktığı maldan ana babasından her birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da yalnız ana babası ona varis oluyorsa anasına üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa anasının hissesi altıda birdir. Bu paylaştırma ölenin yapacağı vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size daha faydalı olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer çocukları yoksa, karılarınızın geriye bıraktıklarının yarısı sizindir. Eğer çocukları varsa, bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Bu paylaştırma, ölen karılarınızın yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenmesinden sonradır. Eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır. Eğer çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Yine bu paylaştırma, yaptığınız vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borçlarınızın ödenmesinden sonradır. Eğer kendisine varis olunan bir erkek veya bir kadının evladı ve babası olmaz ve bir erkek veya bir kız kardeşi bulunursa ona altıda bir düşer. Eğer kardeşler birden fazla olurlarsa üçte bir de ortaktırlar. Bu paylaştırma varislere zarar vermeksizin yapılan vasiyetin yerine getirilmesinden yahut borcun ödenmesinden sonra yapılır. Bütün bunlar Allah'ın emridir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. İşte bu hükümler Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır. Kim de Allah'a ve peygamberine isyan eder ve onun koyduğu sınırları aşarsa, Allah onu ebedi kalacağı cehennem ateşine sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler, Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati.
3: Gerçekleşmesinde hiç şüphe olmayan kıyametin ne denli dehşet verici bir hadise olduğunu Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Mürselat Suresi 8-11. Ayetler.
4: Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman, gök yarıldığı zaman, dağlar ufalanıp savrulduğu zaman, peygamberler için ümmetlerine şahitlik etmek üzere vakit belirlendiği zaman, kıyamet gerçekleşir.

0: Abese Suresi 33-37. Ayetler.
1: Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.
0: Lokman Suresi 33. Ayet.
2: Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Hiçbir babanın çocuğuna hiçbir yarar sağlayamayacağı, hiçbir çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı günden korkun. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. O aldatıcı şeytan da Allah hakkında sizi aldatmasın.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Vav Radyo.
1: Aşrı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltmeyen,

0: açıp ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın duası. Yusuf Suresi 33. ayet.
3: Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Bıçak. Maide Suresi 94 ila 100. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Andolsun Allah sizleri ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği avlarla elbette deneyecek ki, görmediği halde kendisinden korkanı ayırıp meydana çıkarsın. Kim bundan bu açıklamadan sonra haddini aşarsa ona elem dolu bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramlıyken karada av hayvanı öldürmeyin. Kim ihramlıyken onu kasten öldürürse kendisine bir ceza vardır. Bu ceza Kabe'ye hediye olarak varmak üzere öldürdüğünün denge olup içinizden iki adil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık

0: hayvan veya yoksulları yedirmek suretiyle kefaret yahut onun dengi oruç tutmaktır. Bu, yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı. Kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah, Kâbe'yi, o saygıdeğer evi, haram ayı haç kurbanını ve bu kurbanlara takılı gerdanlıkları insanların din ve dünyaları için ayakta kalma ve canlanma sebebi kıldı. Bunlar, göklerde ve yerde ne varsa hepsini Allah'ın bildiğini ve Allah'ın zaten her şeyi hakkıyla bilmekte olduğunu bilmeniz içindir. Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ey Muhammed, de ki, pisle temiz bir olmaz. Pisin çokluğu hoşuna gitse bile, ey akıl sahipleri, Allah'a karşı gelmekten sakının ki kurtuluşa eresiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. A'raf Suresi 158 ila 162. Ayetler.

سنزيد المحسنين.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız. Musa'nın kavminden insanları hakla doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı. Biz onları 12 kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan 12 pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölge yaptık ve onlara kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı. O zaman onlara denilmişti ki şu memlekete yerleşin, orada dilediğiniz gibi yiyin ve hıtta, ya Rabbi bizi affet deyin. Kentin kapısından eğilerek tevazuyla girin ki biz de sizin hatalarınızı

0: Bağışlayalım. İyilik edenlere daha da fazlasını vereceğiz. Onlardan zulmedenler hemen sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de zulmetmelerine karşılık üzerlerine gökten bir azap gönderdik. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı 43. Bölüm Uhud Savaşı.
3: Ordumuzun sayısı 700'e düştü ya Resulullah. Bizi terk eden kardeşlerimiz oldu. Yarı yolda bırakan kardeşlerimiz oldu. Abdullah bin Übey bin Selül ve ona uyan 300 kişi ordudan ayrılıp Medine'ye döndü.
4: Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: zırh giyen değil, Allah'ın buyruklarını yerine getirene peygamber denir. Siz de benim sözümü dinleyeceksiniz. Eğer benim dediklerimi yaparsanız zafer bizimdir. Allah yolunda ölenlere de biz ölü demeyiz. Onlar Allah katında şehittir.
5: Senin yolunda canımız feda ey Allah'ın Resulü. Emret.
1: Hazreti Peygamber sayısı 700'e düşen orduyu savaş düzenine koydu. Ve en büyük sancağı Musab bin Umeyr'e verdi. Ordunun sağ ve sol kanatlarına, öndekilere ve arkadakilere kumandanlar tayin etti.
4: Abdullah bin Cübeyr, Resulullah seni istiyor.
6: Buyur ya Resulullah.
4: Peygamberimiz senin de yanına aldığın 50 okçuyla şu dağa çıkmanı buyurur.
1: Düşmanın cephe gerisinden saldırıp İslam ordusunu arkadan vurmasını önlemek için Abdullah bin Cübeyr kumandasındaki 50 okçuyu Uhud Dağı'nın karşısında ordusunun sol tarafında kalan, daha sonra Cebelü'r-Rumat diye adlandırılan Aynen Tepesi'ne yerleştirdi. Okçulara galip gelinse bile ikinci bir emre kadar kesinlikle yerlerinden ayrılmamalarını, düşman ordusunun arkadan saldırması halinde ok atarak onları geri püskürtmelerini emretti.
4: Ey okçular! Allah'ın Resulü şöyle buyurur: size gösterilen şu yerinizden sakın ayrılmayınız. Bizim harp safından ayrıldığımızı, yenilgiye uğradığımızı veya öldürüldüğümüzü, atlarımızı kuşların kaptığını görseniz de size ben haber gönderinceye kadar yerinizi bırakmayınız. Yine siz bizim düşmanlarımızı yenilgiye uğratıp onları çiğnediğimizi görseniz de size ben haber gönderinceye kadar yerinizden ayrılmayınız.
1: Bu sırada Ebu Süfyan kumandasındaki müşrik ordusu da Uhud'a geldi. Kureyş ordusu Uhud'a doğru yola çıktığında Halid bin Velid'in emrindeki bir süvari grubu ordudan ayrıldı. Bunlar muhtemelen daha sonra savaş başladığında dağın çevresini dolaşıp savaş alanına geldiğinden Müslümanlar onları fark etmemiştir. Medine'yi arkalarına, Uhud'u önlerine alıp yüzleri güneşe karşı gelecek şekilde savaş düzeni alan müşrik ordusunun bayraktarlığını Abdüddar oğulları yapmaktaydı ve aralarında 100 okçu vardı.
7: Hadi Kureyşliler, kardeşlerimizin, babalarımızın, evlatlarımızın intikamını alalım.

0: zafer günüdür. Ey vahşi, bana söz verdin. O Hamza'yı öldürmeden gelme yanıma. O Hamza'yı öldürmeden gelme.
1: Savaş mübareze ile başladı. Kureyş ordusundan ileri atılan ordu sancakları Talha bin Ebu Talha'yı, Hazreti Ali, Talha'nın ardından meydana çıkan kardeşi Osman bin Ebu Talha'yı da Hamza öldürdü. Savaşın kızışmasıyla düşman ordusunun merkezine kadar ilerleyen Müslümanlar 20'den fazla müşriyi katletti. Müşrik ordusunun sancaktarları ölmüş ve sancağı yerden kimse kaldıramamıştı. Müslüman askerler düşmanı savaş alanından uzaklaşıncaya kadar kovaladıktan sonra kesin galibiyet kazanıldığı düşüncesiyle ganimet toplamaya başladılar.
2: Bakın, düşman bozguna uğradı.
3: Bakın, ganimetleri topluyorlar.
4: Kazandı.
5: Hadi gidelim, biz de ganimetten payımızı alalım.
3: Evet.
6: Peygamber ne olursa olsun yerinizi terk etmeyin.
5: Anlıyor musun? Kazandık. Kazandık.
6: Durun. Terk etmeyin. Durun.
7: Ya Allah'ın Resulü. Okçular yerlerini terk ediyor. Ne yapalım?
8: Durun. Terk etmeyin yerlerinizi ey okçular. Durun.
9: Komutanım. Okçular yerlerini terk ettiler.
10: Şimdi saldırma zamanı. Arkadan saldıralım. Hadi, hadi.
1: Müslümanları arkadan vurmak için fırsat kollayan Halid bin Velid harekete geçti. Yerlerinden ayrılmayan ve kendisini durdurmaya çalışan Abdullah bin Cübeyr ile 10 arkadaşını şehit ettikten sonra Ayneyn Tepesi'nin doğusundan ilerleyerek İslam ordusunun arkasına sarkan Halid bin Velid, ganimet toplamakla uğraşan Müslüman askerler üzerine ani bir baskın yaptı. Bunu gören Kureyş ordusu da geri dönüp saldırıya geçti. İki kuvvet arasında kalan Müslümanlar paniğe kapıldı. Bir kısmı silahlarını bırakmış ve saflar bozulmuştu.
7: Ya Allah! Peygamberi koruyun! Peygamberi koruyun!
0: Vahşi! İşte Hamza orada! Öldür onu! Öldür!
11: Ya Hamza, iyi misin?
7: Beni bırakın. Peygamberi koruyun. Ben yaşayacağımı yaşadım. Ne mutlu ki bana Allah yolunda savaşırken ölüyor. Peygamberi koruyun.
11: Dayan, seni kurtaracağız. Dayan.
7: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.
0: Babamın kardeşimin intikamını aldım Hamza. İntikamımı aldım.
7: Öleceksin Muhammed. Öleceksin.
12: Önce beni öldürmen gerek İbn Kamiye. Daha önce yapmalıydın bunu Musa bin Umeyr.
2: Peygamberi koruyun.
11: Peygamberi koruyun. Peygamberi koruyun.
2: Peygamberi koruyun.
7: Al sana Muhammed. Al.
1: İbn Kamiye Hazreti Peygamber'in yanına kadar sokulup bir kılıç darbesiyle onu yüzünden yaraladı. Aldığı darbenin etkisiyle Hazreti Peygamber'in miğferi ikiye bölününce halkaları yüzüne battı. Utbe bin Ebu Vakkas'ın attığı taşla alt dudağı yarıldı ve bir dişi kırıldı. Abdullah bin Şihab'ın darbesiyle de alnından yaralandı. Übey bin Halef, Resul-i Ekrem'i öldürmek için harekete geçtiyse de Resul-i Ekrem bir mızrakla onu atından düşürdü. Übey bunun etkisiyle Mekke'ye dönerken yolda öldü. Resulullah Medine'den Mekke'ye gidip müşriklere destek veren Ebu Amir'in savaştan önce kazdırdığı çukurlardan birine düştü ve diz kapakları yaralandı. O durumda bile ey Rabbim, kavmime hidayet et. Çünkü onlar gerçeği bilmiyor diye dua etti.
11: Peygamberi koruyalım ya Ebu Bekir. Halkı oluşturalım. Peygamberi koruyalım.
2: Peygamberi koruyun.
1: Hazreti Ebu Bekir, Ömer ve Ali ile birlikte

0: camiye Hazreti Peygamber'i öldürdüğünü sanmış ve peygamberin öldürüldüğünü etrafa yaymaya başlamıştı. Bu yalanın etkisiyle Müslümanlar panik içinde dağılmaya başladılar. Bazıları parolayı bulundu. Bu durum birbirlerini öldürüp yaralamalarına yol açtı. O esnada Resul-i Ekrem'i gören Ka'b bin Malik,
1: "Ey müminler, müjde! Resulullah burada! Ölmedi! Allah'a şükür ki ölmedi!"
0: Hazreti Peygamber etrafında sahabilerle Uhud kayalıklarına çekildi. Bu sırada Ebu Süfyan ve arkadaşları kayalıklara doğru ilerlemeye kalkıştılarsa da Müslümanlar attıkları taşlarla düşmanları uzaklaştırmayı başardı. Savaş böylece sona erdi.

Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Genç. Müddessir Suresi 32 ila 56. ayetler.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hayır, öğüt almazlar. Aya çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha andolsun ki o cehennem insan için, içinizden ileri geçmek yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir. Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: sizi sekara, cehenneme ne soktu? Onlar şöyle derler: biz namaz kılanlardan değildik, yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü de yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da öğütten yüz çeviriyorlar? Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler. Hatta onlardan her bir kişi kendisine açılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, hayır, onlar ahiretten korkmuyorlar. Hayır, düşündükleri gibi değil.

0: Şüphesiz bu Kur'an bir uyarıdır. Artık kim dilerse ondan öğüt alır. Bununla beraber Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya, kendisine karşı gelmekten sakınılmaya ehil olandır. Bağışlamaya ehil olandır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Nezir Asgar. Zariyat Suresi 15 ila 26. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine verdiği şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başlarında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan önce iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlama dilerlerdi. Mallarında yardım isteyen ve iffetinden dolayı isteyemeyip mahrum olanlar için bir hak vardır. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde birçok alametler vardır. Hala görmüyor musunuz? Gökte rızkınız ve size vaat olunan şeyler vardır. Göğün ve yerin Rabbine andolsun ki O, size vaat olunanlar sizin konuşmanız gibi gerçektir. Ey Muhammed! İbrahim'in ağırlanan misafirlerinin haberi sana geldi mi? Hani onlar İbrahim'in yanına varmışlar ve selam olsun sana demişlerdi. O da size de selam olsun demiş. Bunlar tanınmamış yabancı kimseler diye düşünmüştü. Hissettirmeden ailesinin yanına gidip pişirilmiş semiz bir buzağı getirdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Kavramların hakikati.
2: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin ilim sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: En'am suresi 3. ayet.
5: Halbuki O göklerde de Allah'tır, yerde de. Sizin gizlinizi de bilir, açığa vurduğunuzu da. Sizin daha ne kazanacağınızı da bilir.
2: En'am suresi 59. ayet.
6: Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta, Allah'ın bilgisi dahilinde, levh-i mahfuzda olmasın.
2: En'am suresi 73. ayet.
7: O gökleri ve yeri hak ve hikmete

0: uygun olarak yaratandır. Allah'ın ol deyip de her şeyin oluvereceği günü hatırla. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde mülk, hükümranlık O'nundur. Gaybı da, görülen alemi de bilendir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden hakkıyla haberdardır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Bursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.
2: El Celil Celle Celalu Celle Celalu. Azamet sahibi olan, ululuk sahibi olan. Sen El Celil'sin. Azamet sahibi, büyük, yüce ve münezzeh olansın. Müminleri yücelten, onların amellerini kabul edip mükafatlarını artıransın. Sen zatının tüm sıfatlarını taşıyansın. Varlığına delil olan tüm nesneleri yaratansın. Duyularla idrak edilmekten münezzeh olansın. Bol bol veren, lütufta bulunan, kainatı kuşatansın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazlarından sonra söylediği gibi, Allah'ım selam sensin, selamet ve esenlik sendendir. Ey celal ve ikram sahibi Allah'ım, sen temiz, pak ve yücesin. Çok esirgeyen ve çok bağışlayan Allah'ım, senin korumana sığınır ve senden yardım dileriz. Bizleri Celil isminle kuşat. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. Otuzuncu cüz.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar?
1: Anin nebe'il azimillezihum fihi muhtelifun.
0: Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi?
1: Kella seya'lemune summe kella seya'lemun.
0: Hayır, ileride bilecekler. Yine hayır, ileride bilecekler.

0: Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: Ve halaknakum ezvaca.
0: Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık.
1: Ve cealna nevmekum sübata.
0: Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık.
1: Ve cealna leyle libasen ve cealna nehara maaşa.
0: Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık.

0: meyhaneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta.
0: Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir.
1: يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا.
0: Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا.
0: Gök açılır ve kapı kapı olur.
1: وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا.
0: Dağlar yürütülür, serap haline gelir.

0: Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir.
1: La yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbâ.
0: Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar.

0: Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler.
1: İnnehum kanu la yercuna hisaba.
0: Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.
1: Ve kezzebu bi ayatina kizzaba.
0: Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı.
1: Ve kulle şeyin ahsaynahu kitaba.
0: Bizse her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamiyle sayıp tespit ettik.
1: Fezûkû felen nezîdekum illâ azâbâ.
0: Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın, artık bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız.

0: Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş, bahçeler, üzümler, kendileriyle bir yaşta göğüsleri çıkmış genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır.
1: La yesma'un fiha lagvan ve la kizzaba.
0: Orada

Bunlar kendilerine Rabbinden, göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden, Rahman'dan bir mükafat, yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun, Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir.

0: Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا.
0: Andolsun kafirlerin ruhlarını şiddetle çekip çıkaranlara.
1: وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا.
0: Andolsun müminlerin ruhlarını kolaylıkla alanlara.
1: وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا.
0: Andolsun yüzüp yüzüp gidenlere, derken öne geçenlere, nihayet işi çekip çevirenlere ki mutlaka tekrar diriltileceksiniz.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ.
0: Büyük bir sarsıntının olacağı o günde o sarsıntıyı peşinden gelen başka bir sarsıntı izleyecektir. O gün bir takım kalpler tedirginlik içinde şiddetle çarpacaktır. Onların gözleri korkuyla inecektir.
1: يقولون أئنا لمردودون في الحافرة.
0: Şöyle derler. Biz gerçekten gerisin geriye eski halimize mi döndürüleceğiz?
1: أإذا كنا عظاما نخرة.
0: Bizler çürümüş kemiklere döndükten sonra mı?
1: قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
0: Öyleyse bu hüsran dolu bir dönüştür, dediler.
1: فإنما هي زجرة واحدة.
0: Halbuki o bir haykırıştan, surun üfürülmesinden ibarettir.
1: فإذا هم بالساهرة.
0: Birdenbire kendilerini mahşerde buluverirler.
1: Hel etake hadis-i Musa.
0: Ey Muhammed, Musa'nın haberi sana geldi mi?
1: İz nâdâhu rabbuhu bil vâdil mukaddesi tuvâ.
0: Hani Rabbi ona mukaddes Tuva vadisinde şöyle seslenmişti.
1: İzhab ila Fir'aun innehu tava.
0: Hadi Firavun'a git, çünkü o azmıştır.
1: Fekul helleke ila en tezekka.
0: Ona de ki, ister misin küfür ve isyanından temizlenesin?
1: Ve ehdiyeke ila rabbike fetahşâ.
0: Seni Rabbine ileteyim de ona karşı derinden saygı duyup korkasın.

0: Derken Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o Musa'yı yalanladı ve isyan etti. Sonra sırt dönüp koşarak gitti. Hemen adamlarını topladı ve onlara seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah onu ibret verici şekilde dünya ve ahiret cezasıyla cezalandırdı.
1: İnne fi zalika le'ibraten limen yahşa.
0: Şüphesiz bunda Allah'tan sakınıp korkan kimseler için büyük bir ibret vardır.

Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve ahenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi.

ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı.

En büyük felaket, kıyamet geldiği zaman o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem görenler için apaçık bir şekilde gösterilir.

0: kim de Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz cennet onun sığınağıdır.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Sana kıyametin ne zaman kopacağını soruyorlar.

0: kıyameti gördükleri gün onlar sanki dünyada ancak bir akşam yahut bir kuşluk vakti kadar kalmış gibidirler.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Abese ve tevella en ca'ehul a'ma.
0: Kendisine o ama geldi diye peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.
1: وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى.
0: Ey Muhammed! Ne bilirsin? Belki de o arınacak.
1: اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
0: Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek.
1: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ.
0: Kendini muhtaç hissetmeyene gelince sen ona yöneliyorsun.
1: Ve ma aleyke ella yezzekka.
0: İstemiyorsa onun arınmamasından sana ne?

0: Allah'a karşı derin bir saygıyla, korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp ona aldırmıyorsun.
1: Kellâ innehâ tezkire.
0: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu Kur'an bir öğüttür.
1: Femen şâe zekere.
0: Dileyen ondan öğüt alır.

0: O şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sayfalardadır.
1: Kutilen insanu ma ekferah.
0: Kahrolası inkarcı insan. Ne nankördür o.
1: Min ayyi şeyin halaka.
0: Allah onu hangi şeyden yarattı?

Az bir sudan, meniden. Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu. Sonra dilediği vakit onu diriltir. Hayır, hayır. O Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. İman etmedi.

her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık.

böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

0: Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün, kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.
1: Vücuhun yevmeizin müsfire.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar.
1: Zahiketun müstebşire.
0: Gülerler, sevinirler.
1: Ve vücuhun yevmeizin aleyha gabere.
0: O gün nice yüzler de vardır ki toz toprak içindedirler.
1: Terhequha katere.
0: Onları bir siyahlık bürür.
1: Ulaike humul keferetul fecere.
0: İşte onlar kafirlerdir. Günaha dalanlardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzeşşemsü kumvirat.
0: Güneş dürüldüğü zaman.
1: Ve izen nücumun kederat.
0: Yıldızlar bulanıp söndüğü zaman.
1: Ve izel cibalu suyirat.
0: Dağlar yürütüldüğü zaman.
1: Ve izel işâru uttilet.
0: Gebe develer salıverildiği zaman.
1: Ve izel vuhuşu huşirat.
0: Yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman.
1: وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
0: Denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman.
1: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
0: Diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman.
1: وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
0: Amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman.
1: وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
0: Cehennem alevlendirildiği zaman.
1: وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ.
0: Cennet yaklaştırıldığı zaman herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.

0: Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara. Andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ.
0: Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir.

Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O gayb hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür.

0: Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzes-semâ'u taqarat.
0: Gök yarıldığı zaman.
1: Ve izel-kevâkibu tesaret.
0: Yıldızlar saçıldığı zaman.
1: Ve izel-bihâru fuccirat.
0: Denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman.
1: Ve izel-kubûru bu'sirat. Alimet nefsüm mâ kaddemet ve ekharat.
0: Kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.

Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?

0: Hayır, siz hesap ve cezayı yalanlıyorsunuz. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.
1: İnnel ebrâre lefî na'îm.
0: Şüphesiz iyiler naim cennetindedirler.
1: Ve innel fuccâre lefî cehîm.
0: Şüphesiz günahkarlar da cehennemdedirler.

0: Hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir. Onlar oradan kaybolup kurtulacak da değillerdir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin?

0: O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: kürde ve tartıda hile yapanların vay haline. Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler.
1: وَإِذَا كَانُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar.

Onlar büyük bir gün insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı?

0: O gün yalanlayanların, hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Onu ancak her azgın, günahkar kimse inkar eder.

0: Ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der.
1: Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn.
0: Hayır, hayır. Doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır.

0: sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyun'dadır.
1: Ve mâ edrâke mâ İlliyun.
0: İlliyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: Kitâbun merkûmun yeşhedühül mukarrabûn.
0: O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur.

0: Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün.
1: Yusqawna min rahiqin mahtumin khitam.

onlara mühürlü, el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar.

0: Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı.
1: وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
0: Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı.
1: وَإِذَا

0: Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de müminler kafirlere gülerler.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler.
1: هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Nasıl? Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı?
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
1: İzessemâ'un şakkat ve ezinet li rabbiha ve hakkat ve izel ardu müddet ve elkat ma fîhâ ve tehallet
0: Gök yarıldı ve Rabbine boyun eğdiği zaman ki ona yaraşan budur. Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman
1: وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّ

0: insan. Şüphesiz sen Rabbine kavuşuncaya kadar didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ
0: Kime kitabı sağından verilirse
1: فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا
0: Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek.
1: وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Sevinçli olarak ailesine dönecektir.

0: Fakat kime kitabı arkasından verilirse helak diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
1: İnnehu kâne fî ehlihi mesrûrâ.
0: Çünkü o dünyadayken ailesi içinde sevinçliydi.
1: İnnehu zanne ellen yahûr.
0: Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
1: Bela inne rabbehu kâne bihi basîrâ.
0: Hayır, sandığı gibi değil. Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَالْلَيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ.
0: Yemin ederim şafağa, geceye ve içinde topladıklarına, dolunay halindeki aya ki,
1: لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ.
0: Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.
1: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
1: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Daha doğrusu inkar edenler Kur'an'ı yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ.
0: Halbuki Allah içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
0: Öyleyse sen onlara elem dolu bir azabı müjdele.

0: Ancak iman edip de salih ameller işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود.
1: Burçlarla dolu göğe andolsun. Vaat edilmiş güne, kıyamete andolsun. Şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki müminleri yakmak için hendek kazıp içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir.

Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi ve övülmeye layık Allah'a iman ettikleri için kızıyorlardı. Allah her şeye şahittir.

Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve yangın azabı vardır.

0: İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük başarıdır.
1: İnne batşe rabbike leşedîd.
0: Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok çetindir.
1: İnnehu huve yubdi'u ve yu'id.
0: Şüphesiz o başlangıçta yaratmayı yapar, sonra onu tekrarlar.
1: Ve huvel gafurul vedud.
0: O çok bağışlayandır, çok sevendir.
1: Zul arşil mecidu fe'alun lima yurid.
0: Arşın sahibidir, şanı yüce olandır, dilediğini mutlaka yapandır.
1: Hel etâke hadîsul cunûd fir'aûne ve semûd.
0: Orduların Firavun ve Semud'un haberi sana gelmedi mi?
1: Belillezîne keferû fî tekzîb.
0: Hayır, inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min verâihim muhît.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır.

0: olsun.
1: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır. O korunmuş bir levhada, levh-i mahfuzdadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Göğe ve Tarık'a andolsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O ışığıyla karanlığı delen yıldızdır.
1: İn kullu nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz.
0: Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın.
1: Felyenzuril insânu mimme hulik.
0: Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın.

0: fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su belle kaburga kemikleri arasından çıkar.
1: İnnehu ala rac'ihi lekadir.
0: Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.

0: yaslayın.
1: Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı.

0: Yağmurlu göğe andolsun. Yarık yarık çatlamış yere andolsun. Şüphesiz o Kur'an, hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir.
1: İnnehum yekidûne keyden ve ekidu keyden.
0: Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
0: Artık sen inkarcılara mühlet ver. Onlara biraz zaman tanı.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى.
0: Yüce Rabbinin adını tesbih et.
1: Ellezî halaka fesevvâ.
0: O yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır.
1: Vellezî kaddara fehedâ.
0: O her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir.

0: O yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış kel çöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.
1: İlla ma şa'allah, innehu ya'lemul cehre ve ma yakhfa.
0: Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O açık olanı da bilir, gizliyi de.
1: Ve nuyessiruke lilyusra fezekkir in nefa'atiz zikra.
0: Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse öğüt ver.

0: Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse öğüt almaktan kaçınır.
1: Sümme la yemutu fiha ve la yahya.
0: Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar.
1: Kad aflaha men tezekka ve zekere isme rabbihi fesalla.
0: Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.
1: Bel tu'sirunel hayatad dunya vel ahiretu hayrun ve ebqa.
0: Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir.
1: İnne hâzâ lefis suhufil ula, suhufi İbrahim ve Musa.
0: Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hel etâke hadîsul gâşiye?
0: Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?
1: Vucûhun yevme izin gâşi'a.
0: O gün bir takım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.
1: Âmiletun nâsibetun taslâ nâran hâmiye.
0: Çalışmış, boşa yorulmuşlardır. Kızgın ateşe girerler.
1: Tüskâ min aynin âniye.
0: Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

0: Onlara acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur. O ne besler ne de açlıktan kurtarır. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.
1: Fi cennetin aliye.
0: Yüksek bir cennettedirler.
1: La tesma'u fiha lagiye.
0: Orada hiçbir boş söz işitmezler.
1: Fiha aynun cariye.
0: Orada akan bir kaynak vardır.

0: Orada yüksek tahtlar, konulmuş kadehler, sıra sıra yastıklar, serilmiş gösterişli yaygılar vardır.
1: Efela yanzuruna ilel ibli keyfe hulikat.
0: Deveye bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmıştır?
1: Ve iles semai keyfe rufi'at.
0: Göğe bakmıyorlar mı, nasıl yükseltilmiştir?
1: Ve ilel cibali keyfe nusibet.
0: Dağlara bakmıyorlar mı, nasıl dikilmişlerdir?
1: Ve ilel ardı keyfe sutihat.
0: Yeryüzüne bakmıyorlar mı, nasıl yayılmıştır?

0: Artık sen öğüt ver. Sen ancak bir öğüt vericisin. Sen onlar üzerinde bir zorba değilsin.
1: İlla men tevella ve kefere fe yuazzibuhullahul azabel ekber.
0: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azaba uğratır.

0: Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra onların sorguya çekilmesi de sadece bize aittir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Vel fecri ve leyalin aşrin ve şef'i vel vetri vel leyli izâ yesr.
0: Tan yerinin ağarmasına andolsun. 10 geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır.
1: Hel fi zalike kasemun lizi hicr.
0: Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır.

Ey Muhammed, Rabbinin Hud'un kavmi Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin. Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi.

İnsansa Rabbi onu deneyip de kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti" der.

0: Ama onu deneyip rızkını daraltınca da Rabbim beni aşağıladı der.
1: Kalla bella tukrimunel yetim.
0: Hayır, hayır. Yetime ikram etmiyorsunuz.
1: Ve la tahazzuna ala ta'amil miskin.
0: Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz.

0: yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman, işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي.
0: Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım der.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
0: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ.
0: Onun vuracağı bağı kimse vuramaz.

0: Allah şöyle der: ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön.
1: Tedhulî fî ibâdî.
0: İyi kullarımın arasına gir.
1: Vedhulî cennetî.
0: Cennetime gir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla.

0: وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Sen bu beldedeyken, bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gelecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım diyor.
0: أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ.
1: Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?

0: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi?
1: فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةَ.
0: Fakat o sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?
1: فَكُّ رَقَبَةٍ اَوْ اِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ اَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ.
0: O tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.

0: بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة.
1: Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ.
1: Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir.
0: عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا.
1: Güneşe ve onun aydınlığına andolsun.
0: وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا.
1: Onu izlediğinde aya andolsun.
0: وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا.
1: Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun.
0: وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا.
1: Onu bürüdüğünde geceye andolsun.
0: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا.
1: Göğe ve onu bina edene andolsun.
0: وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.
1: Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun.

nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini

0: ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
1: Ve kad khabe men dessaha.
0: Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.
1: Kezzebet Semud bi tawaha.
0: Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı.
1: İzin ba'se eşkaha.
0: Hani onların en bedbaht olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı.
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.

0: Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmezdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ortalığı bürüdüğü zaman geceye andolsun. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze andolsun. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki
1: İnne sa'yekum leşettâ.
0: Şüphesiz sizin çabalarınız elbette çeşit çeşittir.
1: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
0: Onun için kim elinde bulunandan verir, Allah'a karşı gelmekten sakınır ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay olana kolayca iletiriz.

0: Fakat kim cimrilik eder, kendini Allah'a muhtaç görmez ve en güzel sözü, kelime-i tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor olana kolayca iletiriz.
1: وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
0: Cehenneme yuvarlandığı zaman malı ona fayda vermez.
1: اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَاِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْاُولَى.
0: Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Şüphesiz ahirette, dünyada bizimdir. Sizi alevler saçan ateşe karşı uyardım.
1: La yaslaha illa al-ashqa allazi kazzaba ve tawalla.
0: O ateşe ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer.
1: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى.
0: Temizlemek için malını hayra veren en muttaki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse o ateşten uzak tutulacaktır.

O hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar.

0: elbette kendisi de hoşnut olacaktır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ve'l-duha ve'l-leyli izâ secâ.
0: Kuşluk vaktine andolsun. Karanlığı çöktüğü vakit geceye andolsun ki.
1: Mâ vedda'ke rabbuke ve mâ qalâ.
0: Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da.
1: وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
0: Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.
1: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
0: Şüphesiz Rabbin sana verecek ve sen de hoşnut olacaksın.

Seni yetim bulup da barındırmadı mı? Seni yolunu kaybetmiş olarak bulup da yola iletmedi mi? Seni ihtiyaç içinde bulup da zengin etmedi mi?

0: Öyleyse sakın yetimi ezme. Sakın isteyeni azarlama.
1: Ve emmâ bi ni'meti rabbike fehaddis.
0: Rabbinin nimetine gelince işte onu anlat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Elem neşrah leke sadrak.
0: Ey Muhammed, senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
1: Ve vada'na anke vizrak. Ellezî enkazza zahrak.
0: Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
1: Ve rafa'na leke zikrak.
0: Senin şanını yükseltmedik mi?
1: Fe inne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra.
0: Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
1: فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
0: Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul.
1: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
0: Ancak Rabbine yönel ve yalvar.
1: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ.
0: Tine ve zeytuna and olsun. Sina dağına and olsun. Bu güvenli şehre, Mekke'ye and olsun ki
1: لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ.
0: Biz gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.
1: ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ.
0: Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik.

0: Ancak iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükafat vardır.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ
0: Ey insan! Öyleyken hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?
1: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
0: Allah hükmedenlerin

0: en iyi hükmedeni değil midir?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak.
0: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı.
1: İkra ve rabbukel ekramullezî alleme bil kalemi allemel insâne mâ lem ya'lem.
0: Oku. Senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.

0: Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder.
1: İnne ila rabbikar ruc'a.
0: Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir.
1: Ara'eytellezî yenhâ abden izâ sallâ.
0: Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü?
1: Ara'eyte in kâne alel hudâ ev emara bittakvâ.
0: Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzereyse ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa?
1: Ara'eyte in kezzebe ve tevellâ.
0: Ne dersin engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse?
1: Elem ya'lem bi ennallâhe yara.
0: O Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?

0: كاذبة خاطئة.
1: Hayır. Andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı günahkar perçeminden yakalarız.
0: فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ.
1: Hadi taraftarlarını çağırsın.
0: سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ.
1: Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: İnna enzelnahu fi leyletil kadr.
1: Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve ma edrake ma leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin?
0: Leyletul kadr hayrun min elf şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

0: مطلع الفجر.
1: Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: küfürden ayrılacak değillerdi.
1: Resulüm min Allah yetlu suhufen mutahhara.
0: Bu delil tertemiz sayfaları okuyan Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.
1: Fiha kutubun kayyime.
0: O sayfalarda dosdoğru hükümler vardır.

Halbuki onlara ancak dini Allah'a has kılarak Hakk'a yönelen kimseler olarak ona kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

Şüphesiz inkar eden kitap ehliyle Allah'a ortak koşanlar içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar yaratıkların en kötüsüdürler.

0: من خشي ربه.
1: Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı, içindekileri dışarıya çıkarıp attığı ve insan ona ne oluyor dediği zaman.
1: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا.
0: İşte o gün yer kendi haberlerini anlatır. Çünkü Rabbin ona öyle vahyetmiştir.
1: يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ.
0: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
0: Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir.
1: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun

0: cezasını görecektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.
1: وَاِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَه۪يدٌ
0: Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir.
1: وَاِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَد۪يدٌ
0: Hiç şüphesiz o mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.

0: Acaba o bilmiyor mu ki kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: El-Kâri'atü mel-Kâri'a.
0: Yürekleri hoplatan büyük felaket. Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?
1: Ve mâ edrâke mel-Kâri'a.
0: Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin?

O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

0: İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır. Ama kimin de tartıları hafif gelirse işte onun anası varacağı yer Haviye'dir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ.
0: Sen Haviye'nin ne olduğunu ne bileceksin? O kızgın bir ateştir.
1: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ.
0: Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı.
1: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, hayır, ileride bileceksiniz.
1: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ.
0: Hayır, kesin olarak bir bilseniz.
1: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمِ.
0: Andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ.
0: Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.

0: bis-sabr.
1: Ancak iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Veylül li kulli humezetin lumeze.
1: Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline.
0: يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ.
1: O, malının kendisini ebedileştirdiğini sanır.
0: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ.
1: Hayır, andolsun ki o Hutame'ye atılacaktır. Hutame'nin ne olduğunu sen ne bileceksin?
0: نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةِ اَلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ.
1: O, Allah'ın yüreklere işleyen tutuşturulmuş ateşidir.
0: İnneha aleyhim sadetun fi amedin numeddede.
1: Şüphesiz uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde ateş onların üzerine kapatılacaktır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
1: Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
0: Elem yec'al keydehum fi tadlil.
1: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?

0: Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: olmaz.
1: Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالْد۪ينَ
1: Gördün mü o hesap ve ceza gününü yalanlayanı?
0: فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ
1: İşte o yetimi itip kakan, yoksula yedirmeye özendirmeyen kimsedir.
0: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ
1: Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar.

0: Onlar namazlarıyla gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İnna a'taynakel kevser.
0: Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik.
1: Fesalli li rabbike venhar.
0: O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.
1: İnne şâni'eke huvel ebtar.
0: Doğrusu sana buğz eden, soyu kesik olanın ta kendisidir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kul ya eyyuhel kafirun.
0: De ki ey kafirler.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem.
1: Ve la entum abidun ma.
0: Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.

0: Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz.
1: Lekum dinukum veliye din.
0: Sizin dininiz size, benim dinim de banadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İza ca'a nasrullahi vel feth.
0: Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde.
1: Ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dînillâhi efvâca.
0: Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde.
1: Fesebbih bihamdi rabbike vestagfir innehu kâne tevvâbâ.
0: Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Tebbet yedâ Ebi Leheb'in ve tebb.
0: Ebu Leheb'in elleri kurusun, zaten kurudu.
1: Mâ eğnâ anhu mâluhu ve mâ kesab.
0: Ona ne malı fayda verdi ne de kazandı.
1: Seyaslâ nâran zâte leheb.
0: O bir alevli ateşe girecektir.
1: Ve emra'atuhu hammâletel hatab fî cîdihâ hablum min mesed.
0: Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da o ateşe girecektir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kul huvallahu ehad.
0: De ki o Allah'tır, bir tektir.
1: Allahu's-samed.
0: Allah Samed'dir. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir.
1: Lem yelid ve lem yulad.
0: Ondan çocuk olmamıştır. Kimsenin babası değil.

0: kendisi de doğmamıştır. Kimsenin çocuğu değildir. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدًا Hiçbir şey ona denk ve benzer değildir.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: hasad.
1: De ki, yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: De ki cinlerden ve insanlardan, insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melikine, insanların ilahına sığınırım. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hatmi Şerif Duası. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun bütün ehli beytine ve ashabına salat ve selam olsun. Ey Rahman, ey Rahim, ey Kerim olan Ulu Allah'ımız! Bizden ibadetlerimizi kabul buyur. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve her şeyi bilensin. Ey Mevlamız! Bizim tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok çok kabul eden ve merhametli olansın. Ey bütün varlığı ve insanlığı merhametiyle kuşatan Yüce Rabbimiz! Bize hidayet ver. Hak yola ve sırat-ı müstakime ulaşmayı bizi muvaffak eyle. Yüce Kur'an'ın hürmetine, alemlere rahmet olarak gönderdiğin peygamber hürmetine bizi bağışla. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz! Her türlü hamdimizi, şükrümüzü, senamızı, duamızı sana arz ediyoruz. Hamdimizi ve şükrümüzü kabul eyle. Ey Rahim olan Allah'ımız! Bizi bağışla. Ey ikram edenlerin en keremlisi olan Allah'ımız! Lütfunla ve ihsanınla bizim günahlarımızı bağışla. Allah'ım, bizi Kur'an süsüyle süsle. Kur'an-ı Kerim'le bize lütfet. Bizi şereflendir. Kur'an-ı Kerim elbisesini bize giydir. Kur'an-ı Kerim hürmetine bizi cennetine koy. Onun hürmetine dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Ey Rahim, ey Rahman olan Allah'ımız! Ümmeti Muhammed'in tamamına merhamet et. Ya Rabbi! Kur'an'ı bize dünyada yoldaş eyle. Onu bize kabirde dost eyle. Kıyamet günü onu bize şefaatçi kıl, sırat köprüsü üzerinde bize nur eyle. Cennette onu bize

yolda şeyle. Cehennem ateşine karşı onu bize perde ve engel kıl. İhsanın, cömertliğin ve kereminle tüm hayırlı yollar için onu bize önder kıl. Kur'an hidayetiyle bizi hidayete eriştir. Ey lütuf ve ihsan sahibi Allah'ım! Kalplerimizi temizle, kusurlarımızı ört, hastalarımıza şifa ver. Borçlarımızı ödemeye yardım et. Yüzümüzü aydınlat, derecemizi yükselt. Anne babamıza merhamet et ve bağışla. Din ve dünya işlerimizi ıslah et. Düşmanlarımızın bize saldırısını bertaraf eyle. Yüce Kur'an hürmetine ailemizi, mallarımızı, memleketimizi her türlü afetlerden, hastalıklardan ve belalardan koru. Ayaklarımızı sabit eyle, kafir toplumlara karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz! Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Kur'an'ın sevabını ve nurunu Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye ettik. Sen ulaştır. Okuduğumuz bu Kur'an'ı gelmiş geçmiş bütün peygamber efendilerimizin de ruhlarına hediye ettik. Sen ulaştır Allah'ım. Okumuş olduğumuz Hatmi Şerif'ten elde edilen sevabı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehlinin, çocuklarının, hanımlarının, ashabının, tabiinin ve onun yolundan giden tüm alimlerin ruhlarına ulaştır. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Hatmi Şerif'in sevabını hayatta olan veya vefat etmiş olan ana babamızın, kardeşlerimizin, evlatlarımızın, akrabalarımızın, sevdiklerimizin, dostlarımızın, hocalarımızın, üzerimizde hakkı olan herkesin ve Müslüman olan bütün kadın ve erkeğin ruhlarına ulaştır. Kabirlerini pür nur, makamlarını âli eyle Allah'ım. Ya İlahi! Ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik her türlü tehlikeyi bertaraf eyle. Canlarını istiklal ve istikbalimiz için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birini sonsuz rahmetine ulaştır. Cennetinle ve cemalinle müşerref eyle ya Rabbi. Aziz şehitlerimizin hürmetine bizleri, ülkemizi, milletimizi, İslam beldelerini ve tüm dünyayı her türlü savaştan, afetten, fitneden, fesattan muhafaza eyle Allah'ım. Allah'ım, sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bizleri sensiz, sahipsiz, yardımsız bırakma. Bize lütfettiğin hidayetten sonra kalplerimizi saptırma. Bizi sırat-ı müstakiminden ayırma ya Rabbi. Ey ihtiyaçları gideren, ey dualara icabet eden Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi. Okuduğumuz ve tilavet ettiğimiz Hatmi Şerif'i kendi katında kabul eyle ve dualarımızı kabul et. Amin.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de barış ve savaş kavramlarıyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Mümtehine Suresi 8 ve 9. ayetler.
3: Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adil davrananları sever.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Kur'an, Allah kelamıdır.
3: Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Ankara'nın sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Bakara Suresi 197 ila 202. ayetler.

0: والله سريع الحساب. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa, artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meşar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde

0: içinde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan, "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver," diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan, "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru," diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, ahlakın, işlerin ve arzuların çirkin ve kötü olanlarından sana sığınırım.

بشر الشريف. Okuyan Emrullah Akbaş. Enam Suresi 61-67. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit görevli elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler. Sonra hepsi gerçek sahipleri Allah'a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O'nundur. O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, sizler açıktan ve gizlice ona, eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederken, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır? De ki, onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de ona ortak koşuyorsunuz. De ki, O size üstünüzden, gökten veya ayaklarınızın altından, yerden bir azap göndermeye ya da sizi grup grup birbirinize düşürmeye ve kiminizin şiddetini kiminize tattırmaya gücü yetendir. Bak, anlasınlar diye ayetleri değişik biçimlerde nasıl açıklıyoruz. O, Kur'an, hak olduğu halde kavmin onu yalanladı. De ki, ben size vekil, sizden sorumlu değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. İleride bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Şuara Suresi 100.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz bu Kur'an, alemlerin Rabbinin indirmesidir. Uyarıcılardan olasın diye, onu güvenilir ruh, Cebrail senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir. Şüphesiz bu Kur'an'ın indirileceği öncekilerin kitaplarında da vardı. İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar Mekke müşrikleri için bir delil değil midir? Biz onu Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik ve o da bunu kendilerine okusaydı yine buna inanmazlardı. İşte böylece biz onu, Kur'an'ı suçluların kalbine soktuk. Onlar farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de bize mühlet verilmez mi demedikçe ona inanmazlar. Bizim azabımızın çabuklaşmasını mı istiyorlar? Ey Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden yararlandırsak, sonra da kendilerine tehdit edildikleri şey gelse halleri nice olurdu? Dünyada yararlandırıldıkları şeyler onlara fayda sağlamazdı. Biz hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helak etmedik. Bu bir hatırlatmadır. Biz zalim değiliz. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Zaten bu onların harcı değildir. Buna güçleri de yetmez. Çünkü onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır. Öyleyse sakın Allah'la beraber başka bir ilaha yalvarma. Sonra azaba uğratılanlardan olursun. Önce en yakın akrabanı uyar. Müminlerden sana uyanlara kanatlarını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, şüphesiz ben sizin yaptığınız şeylerden uzağım de. Namaza kalktığında seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören, mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah'a tevekkül et. Şüphesiz O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar her günahkar yalancıya inerler. Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır. Şairlere ise

0: haddi aşan azgınlar uyarlar. Görmez misin ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar ve yapmadıkları şeyleri söylerler. Ancak iman edip salih amel işleyen, Allah'ı çok anan ve haksızlığa uğratıldıktan sonra öçlerini alanlar başka. Zulmedenler hangi akıbete uğrayacaklarını göreceklerdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden.
1: Hazreti Musa'nın Hayatı 5. Bölüm. Kibir, Servet, İmtihan. Altın Buzağı ve Zihniyetin Devamı. İnsan mucizeyi görse de unutabilir. Korkuyu yaşasa da tekrar yanlışa dönebilir. Hazreti Musa'nın kavmi denizin yarılışına şahit oldu. Firavun'un boğuluşunu gördü. Fakat imtihan bitmedi. Çünkü asıl imtihan dışarıdaki düşmanın yenilmesi değil, içerideki zaafın terbiye edilmesiydi. Musa Tur'a gider. Kavim geride kalır. Ve o sırada bir söz ustası çıkar. Samiri. Ateşte eritilmiş zinet eşyalarından bir buzağı heykeli yapılır. Kimi rivayetlerde içinden ses çıkaran bir düzenekten söz edilir. Hakikatla illüzyon birbirine karışır. Kalabalık gözün gördüğüne teslim olur. Kalabalığın içinde fısıltılar yükselir. Birileri yapılan buzağı ilah gibi göstermeye çalışır. Onlara göre aradıkları ilah budur. Musa'nın ilahı da budur. Böylece zihin daha yeni kurtulduğu esaretin alışkanlıklarına geri dönmeye başlar. Harun aleyhisselamsa kavmi uyarır. Bunun bir imtihan olduğunu, Rablerine dönmeleri gerektiğini hatırlatır. Fakat kalabalık psikolojisi ağır basar. Bir topluluk hakikatin sesini değil, gözünü büyüleyen sahte görüntüyü takip eder. Musa döndüğünde gördüğü manzara karşısında öfkelidir. Çünkü mesele bir heykel değildir. Mesele yöneliştir. Kardeşi Harun'u sorgular. Bu sapmaya nasıl izin verildiğini sorar. Harun aleyhisselam, kavmin kendisini zayıf gördüğünü, aralarına fitne düştüğünü, üzerine gelmeleri halinde kavmin daha da parçalanabileceğini anlatır. Bu sahnede iki ders vardır. Birincisi, liderliğin bedeli. İkincisi, kalabalık psikolojisinin ne kadar hızlı yön değiştirebildiği. Sonra tövbe kapısı açılır. İnsanın düştüğü yerden kalkabilmesi, vahyin en büyük merhamet çağrılarından biridir. Firavun ölmüştür. Fakat firavunluk bitmemiştir. Çünkü firavunluk yalnızca bir kişi değil, bir zihniyettir. Zalimler gider, zulmün dili kalır. Gücü elinde tutan bazıları, saltanatını sürdürmek için demagojiye sarılır. Kibri meşrulaştırmak için sahte ihtişamlar üretir. Kur'an kıssalarında isimler kadar tavırlar da önemlidir. Firavun yalnızca bir hükümdar değil, ben merkezli bir iddianın sembolüdür. Bazı isimler anıldığında içimiz daralır. Firavun, Nemrut, Ebu Cehil. Bazı isimler anıldığında kalp ferahlar. Musa, İbrahim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlık hafızası zulmü lanetle, hakkı rahmetle hatırlar. Ve bu hatırlayış bir tarih bilgisi değil, vicdanın dilidir. Servet. İnsan için hem nimet hem sınav. Kimi zaman şükre açılan kapı, kimi zaman kibri büyüten bir ayna. Hazreti Musa'nın döneminde

0: Ve bu sınavın adı Karun'dur. Halk arasında Karun gibi zengin denilen o meşhur isim. Karun, Hazreti Musa'nın kavmindendir. Rivayetlerde akrabalık bağı ile anılır. Kendisine büyük bir servet verilir. Öyle ki hazinelerinin anahtarlarını taşımak bile güçlü bir topluluğa ağır gelecek kadar. Bu ayrıntı bile kıssanın abartı değil, ibret maksadını gösterir. Dikkat! Burada anlatılan para değildir. Paranın insanı neye dönüştürdüğüdür. Kavminden aklı selim sahipleri onu uyarır. Sevinçle taşmamasını, kendini beğenmemesini söylerler. Çünkü Allah şımarıklığı sevmez. Ona Allah'ın verdiğiyle ahiret yurdunu araması hatırlatılır. Dünyadan nasibini unutmaması ama dünyayı amaç haline getirmemesi öğütlenir. Allah ona nasıl ihsan ettiyse, onun da insanlara ihsanda bulunması istenir. Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaması söylenir. Bu nasihat zinciri aslında bir medeniyet taslağıdır. Dengeli dünya-ahiret anlayışı, infak bilinci, toplumsal sorumluluk ve güç ahlakı. Karun bu nasihatleri dinlemez ve kıssanın kırılma cümlesi gelir. Bu servet bana kendi bilgim sayesinde verildi. Burada sorun çalışmak değildir. Sorun nimeti kendinden bilmektir. İnsanın elindeki imkanı emanet değil, mülkiyet gururu saymasıdır. Karun'a hatırlatılır. Ondan önce nice güçlüler, nice zenginler vardı. Helak oldular. Tarih kibri defalarca yıktı. Ama kibir her defasında kendini yeniden kurmaya çalıştı. İkinci bölümde Karun'un servetle kurduğu dili duyduk. Üçüncü bölümde ise o dilin toplumda nasıl bir özenti ürettiğini ve sonrasında nasıl bir ibrete dönüştüğünü izleyeceğiz.
1: Peygamberlerimizin izinden.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Münafıklar sana geldiklerinde, senin elbette Allah'ın peygamberi olduğuna şahitlik ederiz derler. Allah senin elbette kendisinin peygamberi olduğunu biliyor. Fakat Allah o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduklarına elbette şahitlik eder. Yeminlerini kalkan yaptılar da insanları Allah'ın yolundan çevirdiler. Gerçekten onların yaptıkları şey ne kötüdür. Bu onların önce iman edip sonra inkar etmeleri, bu yüzden de kalplerine mühür vurulması sebebiyledir. Artık onlar anlamazlar. Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerine kulak verirsin. Onlar sanki elbise giydirilmiş kereste gibidirler. Her kuvvetli sesi kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmandır. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar. O münafıklara gelin Allah'ın Resulü sizin için bağışlama dilesin denildiği zaman başlarını çevirirler ve sen onların büyüklük taslayarak uzaklaştıklarını görürsün. Onlara bağışlama dilesen de dilemesen de onlar için birdir. Allah onları asla bağışlamayacaktır. Çünkü Allah fasıklar topluluğunu doğru yola iletmez. Onlar Allah Resulü'nün yanında bulunanlara, muhacirlere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyenlerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar andolsun eğer Medine'ye dönersek üstün olan zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük ancak Allah'ın, peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Herhangi birinize ölüm gelip de "Ey Rabbim! Beni yakın bir zamana kadar geciktirsen de sadaka verip iyilerden olsam" demeden önce size rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayın. Allah eceli geldiğinde hiçbir kimseyi asla ertelemez. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an doğru yolu gösterir.
2: Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa

0: Artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıleren. Nisa suresi 80 ila 84. ayetler.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onları aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstündür. Cezası daha şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabe-i kiramla Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sorular soralım, onun izlerini adım adım takip edelim. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Peygamberimizden 101 hatıra her gün 14.30'da Vav Radyo.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü cennetin kısımlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şu ayetleri bize buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Secde Suresi 19. Ayet.
3: İman edip salih ameller işleyenlere gelince, onlar için yapmakta olduklarına karşılık bir mükafat olarak meva cennetleri vardır.
1: Mü'minun Suresi 1-11. Ayetler.
4: Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar orada ebedi kalacaklardır.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

أتتهم رسلهم بالبينات

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Birbirlerinin benzeridir. Kötülüğü emredip iyiliği yasaklarlar, ellerini de sıkı tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. Şüphesiz münafıklar, fasıkların ta kendileridir. Allah erkek münafıklara, kadın münafıklara ve kafirlere içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onlara lanet etmiştir. Onlar için sürekli bir azap vardır. Ey münafıklar! Siz de tıpkı sizden öncekiler gibisiniz. Onlar sizden daha güçlü, malları ve çocukları daha fazlaydı. Onlar paylarına düşenden faydalanmışlardı. Sizden öncekilerin paylarına düşenden faydalandığı gibi siz de payınıza düşenden öylece faydalandınız ve onların daldığı gibi siz de dünya zevkine daldınız. İşte onların dünyada da ahiret

0: ahirette de amelleri boşa gitmiştir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin, İbrahim'in kavminin, Medyen halkının ve yerle bir olan şehirlerin haberleri ulaşmadı mı? Peygamberleri onlara apaçık mucizeler getirmişti. Ama inanmadılar, Allah da onları cezalandırdı. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılar, zekatı verirler, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mümin erkeklere ve mümin kadınlara ebedi olarak kalacakları, içinden ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde çok güzel köşkler vaat etti. Allah'ın rızası ise bunların hepsinden daha büyüktür. İşte bu büyük başarıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Sen bizleri, anamızı, babamızı, eşimizi, evlatlarımızı affeyle Allah'ım. Anne babamıza sen merhamet eyle Allah'ım. Onlar bize küçüklüğümüzde nasıl kol kanat gerdiyse, sen de onları öylece koruyup rahmet gölgende barındır Allah'ım. Eşimizi sen bağışla Allah'ım. Hayat imtihanımızda bize olan desteğini, bizi tamamlayan, bizi yalnızlıktan kurtaran can yoldaşlığını, yuvamıza verdiği emeği sen hesapsız ödüllendir Allah'ım. Çocuklarımızı hayırlı evlatlar eyle Allah'ım. Onlara seni ve seni sevenleri sevdir Allah'ım. Her türlü kazadan, beladan yavrularımızı muhafaza eyle Allah'ım. Neslimizi sana layık ul, Habibine layık ümmet eyle Allah'ım. Gençlerimizi koru Allah'ım. Gencecik yürekleri sana asi olmaktan, senden uzaklaşmaktan, her türlü bağımlılık ve kötü alışkanlıktan, zehirli akımlardan, akran şerrinden sen muhafaza eyle Allah'ım.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo Aşr-ı Şerif Okuyan Mustafa Altın İnsan Suresi 23 ila 31. Ayetler

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Şüphe yok ki Kur'an'ı sana elbette biz indirdik, biz. O halde Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkara ve hiçbir nanköre itaat etme. Sabah akşam Rabbinin adını an. Gecenin bir kısmında ona secde et, geceleyinde onu uzun uzadıya tesbih et. Şunlar, inanmayanlar, dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini birbirine biz bağladık. Dilediğimizde onları yok eder, yerlerine benzerlerini getiririz. İşte bu bir öğüttür. Dileyen Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Allah'ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an en doğru bilgidir.
3: Bu Kur'an Allah'tan indirilmiş olup başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o kendinden öncekileri doğrulayıcı ve kitabı Allah'ın levh-i mahfuzdaki yazısını açıklayıcı olarak indirilmiştir. Bunda hiç şüphe yoktur. O alemlerin Rabbi tarafındandır.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan İlker Konca. Bakara Suresi 97 ila 100.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Söyle Yahudilere, Cebrail'e kim düşmansa bilsin ki, Allah'ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, müminler için bir hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur'an'ı senin kalbine indiren O'dur. Her kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşmansa bilsin ki Allah da inkarcıların düşmanıdır. Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları ancak fasıklar inkar eder. Ne zaman onlar bir söz verdilerse yine kendilerinden bir grup onu bozup bir kenara atmadı mı? Zaten onların çoğu iman etmezler. Allah tarafından kendilerine yanlarında bulunanı, Tevrat'ı tasdik edici bir elçi gelince, ehli kitabın bir kısmı Allah'ın kitabını sanki bilmiyorlarmış gibi arkalarına atıp terk ettiler. Onlar Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kafir olmadı. Fakat şeytanlar kafir oldular. Çünkü insanlara sihri, Babil'de iki meleğe, Harut'la Marut'a indirileni öğretiyorlardı. Halbuki bu iki melek, biz ancak imtihan vasıtasıyız. Sakın küfre sapma. Demedikçe hiç kimseye bilgi vermezlerdi. Fakat onlar bu iki melekten, karıyla koca arasını açacak şeyleri öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça onunla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Yine de kendilerine fayda sağlayanı değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Andolsun onlar, bunu yani sihri satın alan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerini sattıkları şey ne kötüdür bir bilselerdi. Eğer onlar iman edip kendilerini kötülükten korusalardı, şüphesiz Allah tarafından verilecek sevap daha hayırlı olacaktı. Keşke bunu bilselerdi. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle.

101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Orhan. Rahman Suresi 46 ila 78. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbinin huzurunda hesap vermek üzere duracağından korkan kimseye iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki cennette ağaçlar, meyveler, rengarenk bitkiler gibi çeşit çeşit güzelliklerle bezenmiştir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde akan iki pınar vardır. O halde Rabbiniz

0: Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercandır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyiliktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu iki cennetten başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O iki cennet koyu yeşil renktedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar çadırlara kapanmış hurilerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne bir cin dokunmuştur. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, nimetlenirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Haşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Ahkaf Suresi 21 ila 32. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر أخا عاد

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendisinden önce ve sonra uyarıcıların gelip geçmiş olan Ad kavminin kardeşini Hud'u hatırla. Hani Ahkaf'taki kavmini. Ancak Allah'a ibadet edin. Çünkü ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum diye uyarmıştı. Onlarsa sen bizi ilahlarımızdan alıkoymak için mi geldin? Doğru söyleyenlerdensen bizi tehdit ettiğin şeyi başımıza getir dediler. Hud, bu konudaki bilgi ancak Allah katındadır. Ben size benimle gönderileni tebliğ ediyorum. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum dedi. O azabı vadilerine doğru yayılan bir bulut olarak gördüklerinde, bu bize yağmur getiren bir buluttur dediler. Hud, hayır, o sizin acele gelmesini istediğiniz şeydir. İçinde elem dolu azabın bulunduğu bir rüzgardır dedi. O Rabbimin emriyle her şeyi yerle bir eder. Derken evlerinden başka hiçbir şeyleri görünmez hale geldiler. İşte biz suç işleyen toplumu böyle cezalandırırız. Andolsun size vermediğimiz imkan ve iktidarı onlara vermiştik. Kendilerine kulaklar, gözler ve kalpler vermiştik. Fakat kulakları, gözleri ve kalpleri kendilerine bir yarar sağlamadı. Çünkü Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlardı. Alaya aldıkları şey onları kuşattı. Andolsun, biz çevrenizdeki memleketleri de yok ettik.

0: doğru yola dönsünler diye ayetleri tekrar tekrar açıkladık. Allah'ı bırakıp ona yakınlık sağlamaları için edindikleri ilahlar kendilerine yardım etseydi ya. Aksine onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp kayboldular. Bu onların yalanı ve uydurmakta oldukları şeydir. Hani Kur'an'ı dinlemek üzere cinlerden bir grubu sana yöneltmiştik. Onlar onun huzuruna gelince birbirlerine "Susun!" dediler. Kur'an'ın okunması bitince de uyarıcı olarak kavimlerine döndüler. Dediler ki, "Ey kavmimiz! Şüphesiz biz Musa'dan sonra indirilen, kendinden önceki kitapları doğrulayan, gerçeğe ve doğru yola ileten bir kitap dinledik. Ey kavmimiz! Allah'ın davetçisine uyun. Ona iman edin ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi elem dolu bir azaptan kurtarsın. Kim Allah'ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah'tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da. Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ismi en çok geçen peygamber olan Musa aleyhisselam için şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Bakara suresi 51-54. Ayetler arası.
4: Hani biz Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sizlerse onun ardından kendinize zulmederek bir buzağı tanrı edinmiştiniz. Sonra bunun ardından şükredesiniz diye sizi affetmiştik. Hani doğru yolu tutasınız diye Musa'ya kitabı, Tevrat'ı ve Furkan'ı vermiştik. Musa kavmine dedi ki, "Ey kavmim! Sizler buzağı ilah edinmekle kendinize yazık ettiniz. Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün, kendinizi düzeltin. Bu yaratıcınız katında sizin için daha iyidir." Böylece Allah da onların tövbesini kabul etti. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir, çok merhametlidir.
2: Ali İmran suresi 84.
5: De ki, Allah'a, bize indirilene, Kur'an'a, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve Yakup oğullarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere, Rablerinden verilene inandık. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Biz ona teslim olanlarız.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.